Annem. Yaş 40 oldu. 30 yılım gurbet oldu anam. Hep içimde bir özlem, hep içimde bir hasretim anam. 30 yılın gurbetinde acılar çektim, aç yattım. Bazen köprü altılarını evim, bazen parkları bahçemi sandım. Amanım seni çok özledim ya. Kardeşlerimle oynamayı, hani sen kızardın ya bana. Babam kızdığında döverdi bizi. Ya insan babasının dövmesini özler mi? Onu da özledim be anam. Babamın dövmesini de özledim. Seni çok seviyorum anam. Seni çok seviyorum.

açık bir meydan okuyuştan geldik. Geldik bugüne, şarkılar sabahına. Alnımız ak. Tarih kanar bir uzun yürüyüşten geldik. O günden yazdık güncesine kalbimizin. Aşk ve ayaklanışı sınadık ateşte. Sınandık yenilgi ve zaferde. Saklımız yok. Çıktık dağlara bir düş sıcağında. Sesine kavuşan ırmak akışında. Aktık vardiyalara, alanlara. Aktık o ihtilal ırmağına. Ah etmeden sığdık ölüm çığlığına. Çığlıklardan geldik bu ay tutulmasına. Geldik ve

kuşların bir meri kekik. Varsın yok saysınlar diyor bu kekik kokusunu. Biz ki öğrendik yürüdüğü yere varır insan. Ve avunmasın dedik ağrımız, alnımız ak. Daha söyleşeceğiz, tetik dursun kalbimiz. Daha söyleşeceğiz,

yerimden yurdumdan sılamdan etti. Hasret koydu beni sevdiklerime. Eşimden dostumdan

ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Ne bir hafta, ne bir ay ve ne de bir yıl. Ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim.

Ne bir mevsim, ne bir zaman, ve ne de başka bir tek an. Bir tek o gün güneş güneş gibi doğdu karanlıklarımın üstüne. Bir tek o gün ışık ışık gibi parladı ruhumun derinliklerine. Ve ben bir tek o gün kendimi çok sevdim. O bir tek gün vakıf olabildim varlığımın nedenine. Ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Hani ilk kez ellerin ellerime dokunup, Yo anlatılmaz, anlatmam, anlatmamalıyım. Hani kolların boynuma sarılıp, Yo bu gizli sır açıklanmaz, açıklamam, açıklamamalıyım. Hani sıcacık nefesin yüzümde, aman Allah'ım ben bu kadar mı küçüldüm? Böyle zulüm zalim olmam, olamam, olmamalıyım. Ben ömrümce işte o bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece o bir tek gün. Ya şimdi, bir nefes kadar yakınımda ama binlerce yıl uzaklarımdasın. Ruhumun her zerresinde fakat ebedi yokluklarımdasın. Unuttum desem yalan, unuturum desem iyi.

Ya gidilen yerde seni hiç görememek, hiç duyamamak, hiç hissedememek korkusu yok mu? İşte bu yüzden yaşamak zulüm olsa katlanıyorum, azap olsa sabrediyorum. Çünkü seni seviyorum. Sen varoluşumun nedeni, yaşama sevincim.

Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum. Uzat ellerini araca duyguyla.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir.
1: İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği güzel insan, sevgili arkadaşım Yusuf Hayaloğlu'na ait. Dağlarda kar olsaydım.

Radyo Lider İzmir. Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Kimseye değil, sana isyanım. Güzel günlerim

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara rest çektim isyanlarda. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara rest çektim isyanlarda. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim.

Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak zor.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Seni çok sevdim, seni çok seviyorum, seni çok seveceğim. Seni çok sevdim, seni çok seviyorum, seni çok

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı.

kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime. Sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan Aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız. Aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm ben Berhan Teliman yani zanlı aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm ben Emirhan Yiğit. Aleyküm selam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider bu derlere Özlem Özlü'den gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman yani zanlı Emirhan Yiğit abim Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kadır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre, Sağır Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, Bir iki Gözüm, Bir Gözüm, İki Sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli yatan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti, hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben Teviş Beyki'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangın, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Dört Nolda Yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3, Beyki'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Birbir'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağlasın Çağrı. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Haktan, Derdi Var, Kemal Eriş, bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben TK10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toroman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TK10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi.

0: Zindan soğuk, zincir yaş belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T210 Koğuş'tan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 Koğuş'un lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek, oğlu Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T210 Koğuşu'ndan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Baba Çörs, Semih Şengüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş, bu derlere selam eder gece kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T210 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T210 Koğuş'tan Şaban Delen, selamünaleyküm, aleyküm selam. Koğuş'un lideri, aslan dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu, bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM, Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 Koğuşu'ndan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz, aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toroman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay, bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamünaleyküm Emre Atmaca.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostların başta Derli Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Arkadaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engin Can Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşlan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engin Can Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Dersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim, seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sayan, Eyüp Sayan, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Melis, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem, Gülçin Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşuna Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Belki Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder Sabır, en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koşnet bakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kadar birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin. Akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gürçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gürçin, Uğurcan Bıçakçı,

Tapu Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmassaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık Çınar, Birlik Faik, Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık. Sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teş C13 Koç'tan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Berke Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değerlere verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan Bir Kanar Dağı türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Çamlıkuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun.

0: Murat abi ben T3C13 koğuşundan Çamlıkuleli Ahmet Er farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan reis Aydın Bıçakçı yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan Musa Şahin Apo Nurduhan Atamer Çelik Ahmet Güneş Emirhan Zırhlı Ferhat Işık Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3 C13 koğuşundan Sinan Koran burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3 C13 koğuşundan Sinan Koran farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Tür, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkı sarmağın olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sayan. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Elaçık, Taner Subaşı bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sayan farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı'yı en içten sevgilerimle selamlıyorum. Sizleri canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar değer verdim. Bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Ahmet Minsin farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğan, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin Hozan Beşir'den ya Musalla ya Şark ya Musalla armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Otçeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu Allah'a emanet.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşleri Mehmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurdan, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman, aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağ kurdum abim. Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C 13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun. Murat kardeşim ben T3C 13 koğuşundan Namıder Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C 13 koğuşunda yatmakta olan Zeki Durgay, aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şair, bu derler için. Bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi ben T3C 13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğa, Can abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi ben T3C 13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C 13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager, aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager. Selamlar.

Aleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Serkan Akto, yani Berber. Aleyküm selam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba,

0: Umut Akdoğ, aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğ olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe yani MAK, Arap İsmet Zaza Ferhat Demirbağ Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık'tan Müslüm Aşkın Kepçe yani MAK, aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ namı der Berber, Serkan dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe yani MAK, kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın kim gümüş onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun MAK.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

hemen hemen 15 koğuşundan hazır ama başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koşulan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli, Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım, Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 koşunan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli, Gözlük başta Canım Kanım, abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlak'a bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mahfican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu B18'den Altındağlı Kürt Turan Korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir.

0: Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur. Turan Korunur. Ben bir nolu B18'den Turan Korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan değerlisi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan Egemen, da Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, Murat abi senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz, geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme. A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz, bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal, aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dülger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca Ödemiş tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Yütücü.

Üçü benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mişko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin, Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleftos Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birliği yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım bakidir gece söz. Alem denen çarşının sarrafıyız, kim altın kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım bakidir gece söz. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın Kapalı'da yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopacak ip ki, sen kopacak sanırsın o gittikçe güçlenir, sen bitecek sanarsın o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namı Der, Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş, Dostu Mahir Acar, Barankadan Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakrantı 2A8 koğuşuna yatan derli abim Soner Meç ve Hamit Elmas Sidar Erol. T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım. T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namı Der, Mute, Aykut Polat. T4'de yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oz, Mevlüt Saymaz, Cengiz Özdemir. A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan Teler Güler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol. T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan. T2'de yatan dostum Mert Aydın. T4'de yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz. A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F-Tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakran'da yatan Hogür Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz.
Selamünaleyküm Murat abi, ben Çınar Başboğa. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboğa'ya selam.

0: eder, ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki bize? Kalsın özgürlük yakındır amcam. Şakranda yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbuğ. Aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar. F tipinde yatan kardeşim Şahin Başbuğ ve Şakran'da yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, ismini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başbuğ, Bucak Kırıklar. F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başbuğ'a selamlarımı iletir, gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3 dolda yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Kara Aslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar. F tipinde yatan abim Şahin Başbuğ, abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3 dolda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. 1 dolda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya, yaşamadın sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecik'le mi açan Karayüz, tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin Baş. Aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahraman oğulları. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleyküm selam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan. Selamünaleyküm mahkumların değerli sesi Murat Bingöl abim, ben Menemen C2 koşunan Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Başta koşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdocan Öz kardeşim, Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, Namı Der, Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen C2 koşulan reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel başta zindanımızı saraya çeviren adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Bağran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalıda olan dostum Gülşah Kıra selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 koğuşundan Tolga Kartal, sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin dostum, Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Alaçatılı Batu Başar ve reis Harun Güven'in değerlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna
Koğuşuna yatan dostum Gülşah Krabbin selam olsun. Şerefi de yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam biz harbi dostlar Reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dedim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 Koğuşu'ndan Reis Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta hayrancıların babası Turan Afşar. Can dayım Murat Altun'da. Canım kanım Tolga Kartal. Adanalı Cumali Kasır. Dostum Latifcan Doğan. Ali Alı Ekrem Şahin. Baran Gerçek. Doğukan Öz Yiğit. Uzunay Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan. Dünyamın tek gerçeği. Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kader kahkaha atarmış. Bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben Reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa bir kardeşliğe çalışır. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 Koğuş'tan Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar ve Reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesiniyle kader birliği yaptım. Dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsane şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun elbet. Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün korkaklar her gün ölür.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan Oran. Namı der Limon Tepeli Oğuz'u. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami Varla, Hasan Alkan, Durmuş Akgün ve kardeşlerim Mustafa Çağrı Savaş. Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan Başar, Ümit Başaran, Furkan Karsız ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e Müslüm Gürses'ten. Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Mehmet Erüş. Aynı kurumda bulundum. B6 Koğuş'tan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, dostlarım Mustafa Çağrı, Savaş, Hasan, Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeliğe. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuşu'ndan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Oran, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşle yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bornova'dan Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta adaletinden zerre şüphe duymadım. Aslan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer değerlileri Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Tenekeli'den Metin Büyükçay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Bucalı, Maraz, Sedat, Salman, Bozyaka'dan Burak Özkul, Sarı Ege, Koca Er, Serkan, Sercan Keskin, Berk Tuncay, Ömer Yorulmaz, Derviş Uzun, Zübeyir Aküzüm, Doçka, Salih Kiraz ve aynı kurumda bulunduğum Şahin Engin, Mustafa Ustaer, Serkan Yılmaz, Şafak Yüksel, Yunus Turan, Ümit Alişan'a bin selam olsun. Gece bir söz, etrafını aydınlatmak ve ısıtmak istiyorsan mum gibi yanıp erimen gerek. Bu derlere bugün deşten ikimizin yerine şarkısı armağan olsun. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben T2C1'den profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, sağ ol Emre kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri Dadaş, Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere gecelerin kahrımı çeken Can kardeşim, Berk Tuncay ve Zübeyir Aküzüm'e, spor badilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı ve Bucalı Maraz'a, ustalarım Gamsız Taner, Deringöl ve Güven Sağman'a, en sevdiğim Roman Metin Büyükçan'a, değerli kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil ve kader birliği yaptım tüm C1 ailesine selam ediyorum. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan, ummadığım anda karşıma çıkan ve bana çok iyi gelen, cuma günlerini iple çekmeme sebep olan, sarıdan asla vazgeçmeyen pek derdi mektup arkadaşıma işten selamlarımı gönderirim. Ben sana alıştım sarı, beni boşlukta bırakma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bucalı Maraz, Sedat, Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş, Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim, mahalle bim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Turgut Tokçan, Zübeyir Aküzüm, Ömer Yorulmaz, Gamsız Taner, Deringöl, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Derviş Uzun, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Ege Kocer, Doçka, Salih Kiraz, Batuhan Karanfil, ayrıca T2'de bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar ve Yakup Yıldırım Dağlı. Bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Halit Bilgiç'ten Bizi Yıkılmaya şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri Dadaş, Furkan, Özden ve Bengin Orhan abilerim olmak üzere. Devamında kader birliği yaptım. Batuhan Karanfil, Metin Büyükçan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Ömer Yorulmaz, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Maraz, Sedat, Salman. İsmini sayıp sayamadım. Tüm C1 koğuşuna bin selam olsun. Ayrıca T3 kurumunda bulunan abim İrfan Gülcan, dostları Adem Çalkaleli, Agit Demirtaş, Mahmut Tuna ve aynı kurumda bulunan Yavuz Kırçiçe bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan. Çökertmeden şarkı.

0: şarkısı armağan ediyorum Bornova'dan Turgut Tokçan.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bana burada abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk ve Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maraz, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Bozyaka'dan Burak Özkul, Tenekeli'den Metin Büyükçam, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Gamsız Taner Deringöl, Ege Koca, Erdoş Salih Kiraz, Derviş Uzun, aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan can dostum Ali Der, kadın kapalıda yatan kız kardeşim Mine Doğan'ın selam olsun. Benim için kıymetli olan ve değerli olan iki gözüm Pınar Altunsu'ya selam olsun. Gece bir söz şüphe öldürür, güven yaşatır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Gümüşbalalı Derviş Uzun. Aleykümselam Derviş kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim Aslan abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Ömer Yorulmaz, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Bozyakalı Burak Özkul, Sercan Keskin, Ege Kocar, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Taner Deringöl, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Sedat Salman, Zübeyir Aküzüm, Doşka Salih Kiraz, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, aynı ve farklı kurumlarda yatan Aslan kardeşim Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Taner Uzun, Biçer, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler. Manolsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Beton Yoldan Ege Kocar. Aleykümselam Ege kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim, can abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Bozyaka'dan Burak Özkul, Tepecik'ten Metin Büyükcan, Cengiz Han'dan Sercan Keskin, Derviş Uzun, Batuhan Karanfil, Çaymahalle'den Batuhan Özcan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Doşka, Salih Kiraz, Emre Tomruk, Bert Tuncay, Zübeyir Aküzüm, aynı kurumda bulunan suç ortağım Yağız Efeda Sarı, Samet Öztunç, Emirhan Zırhlı ve Erdal Murat Sekban. Bu derlere bin selam olsun. Geceyi Ramazan Çıtırgı abimin sözüyle bitiriyorum. Korku sizi ölümden döndürmez. Yaşıyorsanız aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Manisalı Ömer Yorulmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Koğuşta bana can olan Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, ayrıca Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Tepecikli Metin Büyükcan, Bucalı Maraz, Sedat Salman, Gamsız Taner, Deringöl, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Bozyaka'dan Burak Özkul, Zübeyir Aküzüm, Batuhan Özcan, Berk Tuncay, Ege Koca, bu derlere canı gölünden selam olsun. T2, C2'de bulunan abilerim Şahin Engin ve Mustafa Ustaer'e de selam eder. Bu derlere Emre Övek'ten Gönül Teknem şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, kartalın göğe daha iyi tırmanması için çok rüzgar yemesi gerekir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatmakta olan Salih Kiraz namı der Doçka. Aleykümselam Salih kardeşim. Buradan ismini belirttim abi dost kardeşlerime bin selam olsun. Başta Bengin Orhan ve Dadaş Furkan Özen olmak üzere Ergül Pervane, Ufuk Dirlik, Serdar Ateştepecik'ten Metin Büyükcan, Ahmet Güneş, Batuhan Karanfil, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Tamer Başkan, Ramazan Çıtırgı, Tayfun Tolay, Sevkan Doğuş Demir, Emre Tomruk, Batıkan Elmas, Sedat Ulu, Berk Tuncay, Sercan Keskin, Bucalı Maraz, Ege Kocar, Ekrem Birlik, Devrim Birlik, Fırat Hacı Buca, Baran Başar, Turgut Tokcan ismini sahip sayamadım, tüm dostlara selam olsun. Sizleri seven dostunuz Doşka Salih. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'de yatan Tepecikli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Zübeyir Aküzüm, Salih Kiraz, Doçka, Turgut Tokcan, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Batuhan Karanfil, Bucalı Maraz, Bozyakalı Burak Özkul, Manisalı Ömer Yorulmaz, Ege Kocar, Derviş Uzun, amcalarım Mustafa Pidan ve farklı kurumda yatmakta olan Uğur Büyükcan, amcama mahalle çocuklarım olan Uğur Kayadız, Çetin Ayçiçek, ayrıca aynı ve farklı kurumlarda bulunan Şahin Engin, Metecan Beydilli, Bartu Ulaş, Şahiner, T4'te bulunan yeğenim Yasin Metoğlu'na, Şen Yaylara bin

0: selam olsun mu derlere Müslüm Baba'dan Sabret şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben T2C1 Çay Mahalle'den Batuhan Özcan. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde kader birliği yaptım abilerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Berk Tuncay Turgut, Tokcan, Sercan Keskin, Ömer Yorulmaz, Bozcaka'dan Burak Özkul kardeşim, Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Gamsız Taner Deringöl, Derviş Uzun Bucalı, Maraz Sedat Salman, Metin Büyükcan, Ege Kocar, Doçka Salih Kiraz, Çavuşumuz Batuhan Karanfil, Zübeyir Akgüzüm, aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan kardeşim Alican Demirok, Berat Özyurt, Namı Derdireş, tüm ismini sayamadığım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Biz Allah'tan isteriz, veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleyküm selam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda saygıdeğer liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Sonrasında bana burada can yoldaşlığı yapan abi kardeşlerime bin selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan değerli eşim, hayatımın aşkı, gözlerinde kaybolduğum Ayla Özyurt selam olsun bebeğim. Teninin kokusunu, sıcak nefesini, sohbetini, bana aşk ile bakan gözlerini çok özledim. Kalbimin tek sahibisin. Sana aşığım kadınım. Bir ömür boyu seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bebe Tom. Son olarak değerli eşime Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmuyor şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamun aleyküm Murat abim. Ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Uğur Koç. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim. Gümüş Palalı Murat Erez, Namıder Balina. Abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik. Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbüçer, Enes Hadaman, Serhat Bozdaş, Berkan Merttürk, Alpaslanlı Namıder Hançer, Üçnolu B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1A3 Ölümsüzler Koğuşundan Murat Erez, Namıder Balina. Aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozda, Onur Sevinç, Yaneddin, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sarı Apo, Ekselans Kan, Körpınar, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Daykolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya, haini, garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Murat Erez, Namıder Balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar, başta kardeşim Can Erez, Namıder Balina, Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teğriman, yani Zanlı, Emirhan Yiğit, Balina, Vedat Budak, Balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1A2 Koğuşu'ndaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım bakidir. Onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yan mırın yan azadi. Ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşu'ndan Ahmet Gezer, Namıder Rafik, burada aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozdaş, Onur Sevinç, yani Dino, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Apo, Ekselans Kaan Körpınar, Şehmus Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbüçer ve kardeşim Erdi Taş, bu değerli canlara selamın bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1 A3 Ölümsüzler Koşulan Ekselans Kaan Körpınar burada, yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez Namıder Balina Antepli Ahmet Gezer Namıder Rafik İlhami Türkmen Engin İrbasa Bergamalı Gökhan Çalışkan Şehmus Polat Namıder Don Cici Erdi Taşa ve dostlarım kardeşlerim Sarı Apo Serhat Bozdaş Sarsılmaz Berkan Mert Türk Alpan Sanlı Onur Sevinç yani Dino Yılmaz Şen Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nesir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdı mı vazgeçemez. T1A3 koğuşundan Excellence Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 Ölümsüzler Koğuşundan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez Namıder Balina İlhami Türkmen Antepli Ahmet Gezer Namıder Rafik Ekselans Kaan Körpınar Onur Semiç Namıder Dino Berkan Mert Türk Alpaslanlı Namıder Hançer Can Dostum Kuruçaylı Yılmaz Şen Ecellioğlu Gökhan Çalışkan Engin İrvasa Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akba kardeşim Hüseyin Başdelen A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu bu derlere bin selam ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz. Kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz. Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1 Ayşe Ölümsüzler Koşunan Ahmet Gezer Namıder Rafik. Öncelikle B11 koşuna yatan suç ortağım can kardeşim Abdülkadir Bozkurt. C16'da yatmakta olan Murat Yurdegül Namıder Rus Çiko. T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt Namıder Direş. Sinan Işık Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak Aydın Çin'de bulunan Daykolu Engin Kaya T1 6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu. Değerli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı. Yakup Kaya ve Murat Kaya. T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen

Özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim, elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş, kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir Nolu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım Kahraman Subaşı, sabırlı ol yeğenim, unutma sabır sadece beklemek becerisi değildir. Beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek. Her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir. Bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun. Canım kanım dostum Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya dost kervanı şarkısı hediye ediyorum, Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter, hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu, 4 duvar arasındaki abinden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya ve sofrasını paylaştı dostlarına bin bir selam ederim. Gece bir söz, para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı, hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim.

Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikinci, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleyküm selam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum Aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Göksel Can Erdem, Şakir Can Parik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Öz Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Dilekçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.

Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya binbir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Geceye güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can

0: veren yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa, Argın, Gökhan, Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda, Özdemir, Kadir, Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbeden Esrarlı Gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Göksel Can Erden ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeri Göksel Can Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan, Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Kerem, Kavlagat, Görkem, Kalem Kuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum. Şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erden, aleyküm selam Göksel Can kardeşim hepimizin, amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan, Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Urşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlı Rahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Göksel Can Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Göksel Can Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oldum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan, Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hayla çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Göksel Can Erden.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefi yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerim.

Kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz Durmuş, Albaz Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulu Tepe, Emircan.

0: Yaşar ve Mert Toprak yani Kaleli, Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan kadere kurban mı gideceğiz? Hayatın kadere kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuş'ta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7 Koğuş'tan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuş'umda bulunan değerli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi, ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuş'ta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başla. Abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Kara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur

Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleyküm selam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığınıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleyküm selam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başlar reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başta olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altıntop, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz, herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim, sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz, aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1 koğuşundan Altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden, aleyküm selam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim, inanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum, dişi aslanım benim, kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi, ben TK1 koğuşundan Altında Kandere Keko Hasan yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım, helalim Gamze Maden'e sesleniyorum.
Ömrüm kadın, sen benim yarı yüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden, herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz taşıdı.

yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben T2A1'den Altındağlı, Kandereli, Keko Hasan, Kadın Kapalı, B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi. Sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun, seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum. Seni iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar. O günde gün batımı vardır.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Cümleten selamun aleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam, huzur içerisinde, gönlünüzce güzel bir hafta sonu dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderirim. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, iyilik, güzellikler versin inşallah. Her cumartesi olduğu gibi bugün de kardeşlerimin tüm kayıt mesajlarını hepsini bir arada paylaştık, dinlettik. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Sonrasında bu haftanın son Murat'la Gönülden Gönüle programını SMS mesajlarınızla hem bugünü hem bu haftayı sonlandıracağız. İnşallah gönlümüzce güzel olsun. Hadi bakalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'de yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kadar birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Ayliko Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmran, Arabesk Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi, T2A17'den Furkan Açar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim, Deniz, Şakir Can Palit, Samet Akşi, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Akgözüm kardeşlerime bir dil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm güzel insan. Ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahay. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam edelim. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koğuşlan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam olsun. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben C13 Koğuş'tan Başak İvak, benim canımın canı, ballı lokmam Ece İvak ve burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru Gülüş'ü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buse Merdem'e ve her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akça, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi derlerime blok 3 tane sebebi yarı şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben C13 Koğuş'tan kainat güzeli Başak İvak. Beni bu zorlu yolda koşulsuz şartsız sevgisiyle asla yalnız bırakmayan Ebru Koç ve özelimle gece söz bırakmak istiyoruz. Sabır suskunluk değil, işitilmeyen feryattır. Sevgide özgürlük, saygıda mecburiyet vardır. Sevmek bir şeydir, sevilmek inanılmaz.

Hem çok şeydir. Yapmacık olup sevilmektense kendimiz olup nefret edilmeyi tercih ediyoruz. Bir şarkı armağan olsun. Ben bu arada kurtlar sofrasından çıkamazsam onay alırım. Çalarsan sevinirim abim benim. Ayrıca sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 Koç'tan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleyküm selam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirtaş başta olmak üzere Azat Başak Özışık ailesi kardeşlerim Kadir ve Çetin Honca. Umut Çınar Hazarsoy'dan Birtan Esen. Arapcan Çiçek Doğan ailesi Cihat Aksakallı. Ramazan Obuz Özcan Boral Deniz Kahya Umut Koçak. Ömer Koçu Fırat Çerger Resul Aksu bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz. Kardeşim ayrıca Hasan Gürler, Mustafa Merel, Mustafa Badak koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmu Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer, dostlara Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, İşman Alabay ve dayımız Feyzi Alabay'a tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmaları dileğimle hepimizi Allah kurtarsın. Ben Üçnoğlu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmu Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder, Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Velat Hanım'ın şarkısı kıymetli canlara armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 koşulan Oktay Karabalık. Aleyküm selam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler, selamlar. Murat abi ben C18 koşulan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekkan, Caner Güngör, Geceye Bir Söz, Yere Göğe Sığmayanlar unutmayın. Bir de yerin altı var. Murat abi ben Menemen C18 koşulan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngener, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, Gece Bir Söz, eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur yani Dodo, Yamanların göz bebeği Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere kadın kapalıda yatmakta olan kıymetli dostlarımız İzmirli Yeşim Korkmaz ve derleri Beyza Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı Derman'dan icap eder mi şarkısı tüm arkadaşlara gelsin. Gece bir söz, Hazreti Ali ölümü ve ahireti hatırlayınca şöyle derdi. Vah bizim halimize azık az, yolculuk uzun, yol tehlikeli, ben Doğukan Özonur. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1B4'ten Celal Eken yani Celomen. Aleyküm selam Celal kardeşim. Burada koğuşumuzun yakışıklı ve karizmatik kardeşim Doğukan Özonur yani Dodo olmak üzere. Abi dostlarım Engin Avşar, Volkan Yılmaz, Mehmet Cabar, Mert Eko, Kahraman Fırat Çelenk, Berkan Taşdemir, Maruf Koç, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli, geceye karizmatik yakışıklı kardeşim Doğukan Özonur'un sözüyle kapatmak istiyorum. Yolunu kaybetmiş gençler Hokkabaz abilerin kurbanıdır, sevgilerimle Celomen. Ben Menemenli Naci Dayı. Kardeşim İrem'e selam. Dostlarıma da selam olsun. Sevdiğim kıza sesleniyorum. Mektupla bir yanlış oldu. Benim attığım geri geldi tekrar. Geriye attım. Mektubu kendine iyi bak, seni seviyorum. Blok 3'ten sebebi yar. Ben Menemenli Naci Dayı. Belki de kaybettiklerine üzülmek için ayıracağın zamanı kazanabilecekler için. Şarkımda Güllü'den çıldırırım seni bir gün görmezsem. Murat abim hayırlı akşamlar, sağ ol kardeşlerim. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın, inşallah iyisindir. Ben yol arkadaşın Halis, kurban oldum, ne olur kendine dikkat et olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Halis ben seni çok özledim vallahi. Allah büyük kurban oldum, yeter ki sen iyi ol ömrüm, kurban oldum. Ben seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler Halis abim.
İyi akşamlar Murat abi, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben T1 A3'te yatmakta olan abim Serhat Bozdaş adına atıyorum. Aynı koğuşta aynı kaderim ve sağlam bir dostluğun adamı Ahmet Gezer'e Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz'dan selam olsun. Koğuş arkadaşlarından öte gönül kardeşliğiyle nice güzel günlere dostluğunuz daim olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1 A3'ten Serhat Bozdaş yani Sarsılmaz. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen abilerim, Sercan Bedir, Murat Erez, Namıder, Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak, derlerim Erditaş Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla buradan Hezna Oğuz'dan doğru sandıklarım mer hep yalanlar şarkısı armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam. T3C9 Ufuk Altun Radyo başına. Nasılsın aslan, iyisindir inşallah. Biz buradayız kardeşim, sen düşünme, her şey yoluna girecek ve sen en kısa zamanda yine özgür olacaksın. Bu hafta yanındayız inşallah. Toprak da seni çok öpüyor. Gece söz, karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelir. Özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırda saklıdır. Allah'a emanet ol kankan Mustafa. T3C9'dan Ufuk Altun Radyo başına. Selamünaleyküm paşam, aslan Ufuk'um. Amcan her zaman yanında. Günler geçer, bu günler de geride kalır. Sen yeter ki kendini güç tutup güzel günlere olan inancını kaybetme. Sana güveniyorum. Allah gönlüne ferahlık versin inşallah. En kısa zamanda güzel günlerde hep birlikte yan yana olacağız. Ben bir ol amcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Bayraktan İzzetcan Gül yani İzoki. Aleykümselam İzzetcan kardeşim. Her gecenin bir sabah, her cezanın bir sonu vardır. Dört duvar arasında geçse de günlerim, umudum hep dışarıda, sevdiklerime selam olsun. Az kaldı demiyorum, sabırla bekliyorum. Başta aslan biraderim Orçun Akar, Emrah Akar, Tayfun Akar, Oğuzhan Akar, Saruhan Akar, akabinde İlhan Bakit, Enis Küçük, Kalpa Alican, Ceylan Şerefli Atan, beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden İzzetcan Gül yani İzoke, kadın kapalıdaki derlim olan başta benim güzeller güzeli can cazıma, dostum paşanın derlesi yengeme hitaben. Sabrınız en güçlü silahınız olsun canlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran kadın kapalıda yatan C14'ten Bahar Talimci. Aleykümselam kardeşim benim. Gece benden bir söz, biriyle tanışacaksın, annesiyle babasının yapmadığını sen ona yapacaksın. Ve bugüne kadar düşmanının sana yapmadığını o sana yapacak. Aslında bütün hikaye bu. Ben utanmadım, benim başım koptu anlayana, çok ince, şerefiyle yatan tüm kadar mahkumlarına benden selam olsun. İyi yayınlar abi. C14 Bahar Talimci, benim en büyük kıymetlim güzel kızım, duvarlar ne kadar yüksek, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, kalbimin senin attığını sakın unutma. Bugünler geçecek ve biz yine el ele olacağız. Sabret anneciğim, yeni tuttuğum avukatın elinden gelenin fazlasını yapıyor. Az kaldı seni almamıza. Sen keyfini bozma Baharım kızım. Koğuş arkadaşları Ezel, Damla ve Nazan kızlarıma da çok selam söyle. En güzel yarınlar sizin olsun. Allah'ıma emanetsin. Çokça öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3.0'dan Arda Ceren namı der Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Hasu Erdi, Çiftçi Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Üveys Bingöl, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Can Bartu Ertunç, son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım bakidir. Geceye bir sözle benden, canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Ben Buca'da namı der Tony. Ben Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren namı der Tony, Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hasan Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Öz Yavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Asu, Gökhan Yıldırım, bu derlere selamlarım bakidir. Gece bir sözle benden olsun. Canımızı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. 3 Nolu'dan Altındağlı Yusuf Samar.
Şakran T3 C5'te bulunan kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım yüzünde o güzel gülümseme eksik olmuyordur. Burada her şey bildiğin gibi. Seni merak ediyor ve hep dua ediyoruz. Sakın kendini yalnız hissetme. Bil ki seni sevenlerin kalbi hep seninle. İnşallah özlemlerin yerini güzel.

güzel kavuşmalar alacak. O zamana kadar bil ki dualarımız hep seninle. Sen içini para tut. Kardeşim Emirhan yalnız olmadığını bil. Sen çok güçlüsün. İnşallah bu günleri de hep birlikte atlatacağız. Bol bol dua et. Her zaman kalbimde ve dualarımdasın. Her şey gelip geçici bu günlerde geçecek. Seni çok seviyorum. Ablasının bir tanesi. Allah'a emanet ol. Gözlerinden öpüyorum. Ben Balıkkuyu'dan Şehmuz Aydın, öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim dostlarım olan Yiğitcan Yenici, Şehmuz Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykurt, Davut Baran, Alparslan Aldanmaz, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun, Ahmet Kaya, Metrisön'ün şarkısı bu güzel insanlara armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Balıkkuyu'dan Şehmuz Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Şehmuz Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e, Alparslan Aldanmaz'a bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğimle, başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Selamun aleyküm Murat abi, ben Balıkkuyu'dan Yunus Emre Aydın, aleyküm selam Yunus Emre kardeşim. Benim için çok kıymetli ve değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da olan Aslan amcam Yılmaz Aydın. Ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenince, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Şeyh Musak Bulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Balıkkuyu'lu sabran olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony, Erhan Karataş, Serdar Karataş, Erdal Karataş, Nado Amrah, Doğukan Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Emrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız ve tüm Altındağ Çamkule çocuklarına selam olsun. Ben Üçnoğlu'dan Yusuf Samar, başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Arda Ceren yani Tony, Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Mustafa Argın, Seçkin Özyavaş, Gökselcan Erdem, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurt, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Görkem Kalemkuş, Cumhur Akçagün'e selamlar olsun. Koca adam gel. Seni öyle özlüyorum ki yokluğun içimde kocaman bir boşluk bırakıyor. Yanımda olmanı, sesini, kokunu, sana sarılmayı özledim. Artık özlemek yetmiyor. Gel. Şu hasret bitsin Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum ve ben seni yakışıklı olduğun için sevmiyorum. Senin bende daha çok bana benzediğin, benden de öte bir parçam olduğun için seviyorum. Ruhlarımızın neyle yorulduğunu bilmiyorum ama senin ve benim ruhlarımız kesinlikle aynı hamurdan, seni her şeyden çok. Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abim ben Nazar, reisi Mete Beydilli olmak üzere. Canan, Beydilli, Meltem, Metecan, Beydilli canlarım, bizi merak etmeyin. Biz iyiyiz, evimdeyiz. Pazartesi arayınca konuşuruz. Sizi çok seviyorum güzel ailem. Allah'a emanet olun. Murat abim ben Nazar, canıma can olan adam Yiğit Yenici. Acele etmiyorum, belki gecikiyorsun ama daha da güzelleşiyoruz. Unutma ki Allah'ın zamanlaması her şeyden daha mükemmel. Seni çok seviyorum. Ecel olsan peşinden koşarak gelirim. Aslan sevdiğim, kendine iyi bak. Pazartesi görüşmek üzere can içim. Murat abi yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşlerim. Şakran T3C5 Koşnamlı'dan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın beni soracak olursan, sana hasretim mektubunu aldım. Bana günlük her şeyi yazman çok mutlu etti. Bir o kadar da mahvoldum. Ben de sana yazıyorum. Pazartesi çıkaracağım. Sen de lütfen yaz. Her günümüzü bilelim. Ben saatlik fotoğraf da çekip koyuyorum evimizden. Umarım beğenirsin. Seni çok seviyorum. Beni merak etme. Evimizdeyim. Mis kokulum. İyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Şakran T3C5 koşuna bulunan canım eşim Aksel var ol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben grip oldum, hastaneye gittim, iğne vuruldum. Annen de Çeşme'den geldi, ilgileniyor benimle sağ olsun. Yarın avukat bey gelecek yanına, canını sıkma. Her şey olacağına varır, dualarımız seninle. İnşallah her şey hayalimizden bile güzel olur. T3C5 koşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım sen de sakin ol rica ediyorum. Gergin konuşma. Sana dün görüşte söylediklerimi söyle muhakkak. Ben konuştum zaten avukatla, sen merak etme, kimseye de kulak asma. Ben sana en kötü ihtimali de söyledim. Sabredeceğiz, yapacak bir şey yok. İçimde kötü his yok. İnşallah her şey güzel olacak. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum.

Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler de iyiyiz. Biraz gözümden rahatsızım. Hafta sonu halleri, kız matematik dersine başladı. Bugün bir kafede gittiği kursun resim sergisi ve enstrüman çalma etkinliği var. Özgün'ün de resmi sergide, abine mesajını gönderdim. Babanı da aradım, söyledim açık görüşe gidelim diye. Sanırım abin de baban da gelecekler. İşleri güçleri konuşuruz artık, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. İki güzel şarkı sonrasında. Yok, iki güzel şarkı. Neyse, iki güzel şarkı. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Hemen şunu da ayarlayalım. Evet.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam. Ali Aşakran TK 20 koğuşuna yatmakta olan Ramazan Yıldırım radyo başına. Bu cümleler sana sevgilim. Yüz gece çaresiz uyuruz, bir sabah çareyle uyanır, yüz geceyi unuturuz. Ben umudumu bir ol emri ile her şeyi oldurana bağlamışım. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Ramazan Yıldırım ve koğuş arkadaşları, kader birliği yaptı kardeşlerim, abilerim, hepinize selam olsun. Yengelerimin, benim, hepimizin selamlarını gönderiyorum. Mafya Sedat abim, Batu, Mehmet.

Ahmet kardeşim, Salih abim, Bahattin abim, Doğukan abim. Ben kimsesizken beni pamuklara sarıp sarmalayan, sahip çıkan eşim ve sizler. Hepiniz önce Allah'a, sonra dualarımıza, sonra birbirinize emanetsiniz. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinize hayırlı akşamlar. Şakran T3C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm, ne yapıyorsun? Nasılsın? Umarım iyisiniz. Ben iyiyim, merak etme. Bugün akşam düğün var, oraya gideceğiz, haberin olsun. Bir de Saddam abi acil eşini araması lazım. Önemli. Allah'a emanet ol bir tanem. Seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım, bugün radyoda adını duyduğunda yüzünde küçücük de olsa bir gülümseme olsun. Çünkü burada seni düşünen, seni özleyen ve kavuşacağımız günleri hayal eden biri var. Az kaldı sevgilim. Her şey çok güzel olacak, seni çok seviyorum. Allah'a emanet bir tanem. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Mavişime, kadın kapalı Beybir'de olan Gülçin Cebeci, Gülü'den kopamam senden şaksı armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum, geceniz güzel olsun inşallah. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay, canım babam Mavişime, Sıla Şahin'den güzel bir şarkı gelsin. Seni çok seviyorum, gecen güzel olsun, iyi geceler diliyorum babam. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1'den Berdan, Batın, Doğanay, Ceviz Kıran ve Tatü İsmet, Tarih sağ olun. Aleykümselam kardeşlerim. Gece bir söz. Bu hayatta herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder. Bırakın şimdi suçu kadere atmayı. Canseverden kurşunlar yağdırırım şaksa armağan olsun. Biz Berdan, Batın, Doğanay, Ceviz Kıran ve Tatü İsmet, Tarih. Can ablam Başak, Ceviz Kıran, Ece, İvak, sizlere de selam olsun. Murat abi, biz T1'den Berdan, Batın, Doğanay, Ceviz Kıran ve Tatü İsmet, Tali. İsteseydik ışığımıza koşanlarla ordu kurardık ama biz karanlığımızdan kaçmayanları tercih ettik. Unutmayın ki bu hayatta kimse vazgeçilmez değildir. Bunu en iyi vazgeçtiklerimiz bilir. Gece Şuray İskender'di. Yalancı şarkısı armağan ediyoruz. Biz Tatü İsmet, Tali ve Berdan, Batın, Doğanay, Ceviz Kıran. Ayrıca sana ve ailene de selamlar olsun. Abimiz Murat Bingöl, seviyorsun. Aleykümselam kardeşlerim, sizler de. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, bir gün değil her gün yeniden aşık oluyorum sana. Her mimim, her bakışın, her gülüşün beni sana tekrar tekrar bağlıyor. Bu büyü hiç bozulmasın, bu masalı hiç bitmesin sevgilim. Hece Herdem'den oy gülüm. Murat abi, ben Damla Avcı, B2 koşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran 4 nolda yatan abim Ercan Doğan abi. Haber sal çocuk Sübyen'e, tanıdıklara söyle. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Nazlı Doğan annem. Sen de sıkma canını, bugün Kuzey'in her şeyini aldım. Pazartesi yatıracağım, şikayetçiyi de bulup bulmaya çalışıyorum. İsmi falan öğrendim. Çocuk Sübyan'da yatan sarı bebem Kuzey Doğan. Sıkma canına ablam. Kurtaracağım seni oradan. Bir hafta dayan. Göz bebeğim, seni çok seviyorum. Ömer, Mira, Arda, Demir, sizleri çok seviyorum. Bir hafta sonra kavuşacağız. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan her şeyim kadın annem Nazlı Doğan. Seni çok seviyorum. Sana kavuşmayı beklerken Kuzey'imi de girdi. Annem sıkma sakın canını. Rabbim büyük annem. Abim Ercan Doğan abi, Sübyen'e haber salarsan, biri muhakkak bizi tanıyan arkadaşların duyuyorsa da haber salsın. Kuzey cezaevine girdi. Sahip çıksınlar ona. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kadın kapalıda bulunan Buse Özyiğit, canım benim. Halin keyfi nasıl? Bir şekilde haber yollayacaktın, yollamadın. İlker de merak ediyor seni, dakikası yok. Pazartesi günü ara, evrakları tamamladığında haber gönder bir şekilde. Öpüyorum seni İlker, açık görüşe gelemeyeceğim. Dakikalar sana lazım olur diye, işlerin için haberin olsun. İyi yayınlar. Kadın kapalıda bulunan Buse Özyiğit, canım benim. Halin keyfi nasıl? Bir şekilde haber yollayacaktın, yollamadın. İlker de merak ediyor seni, dakikası yok. Pazartesi günü arar, evrakları tamamladığında haber gönder bir şekilde. Öpüyorum seni İlker, açık görüşe gelemeyeceğim. Dakikalar sana lazım olur diye, işlerin için haberin olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B8'den Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat'ım. Kadın kapalıda bulunan kalbimin sahibi Dilek Karakayan, mektubun elime ulaştı. Yazdığın güzel şeyler için çok teşekkür ediyorum. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Bir gün yan yana olduğumuzda gözlerine bakıp saatlerce seni seyredeceğim. Çünkü sen benim kurumaya yüz tutmuş gül bahçemde açan en güzel gülümsün.
Kendine benim için çok iyi bak. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Elif kardeşime de selam olsun.

0: Murat abi selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat Çelenk ve eski Şamlıklı Fatih Boran, aleyküm selam kardeşlerim. T1 A16'da yatan Batuhan Çalıkuşu kardeşimize başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlara sabır versin. Biz Fırat Çelenk ve eski Şamlıklı Fatih Boran. Murat abi ben Fırat Çelenk, buradan senin aracılığın ile dostlara selam göndermek istiyorum. Kurtuluş, Şakarlı, eski Şamlıklı Fatih Boran, Veli Çelenk, Boran, Baran, Fatih Özışık, Oğuzhan, İnci, Çağrı, İşçi, Celal, Eken, Azat, Özışık, Mustafa Fidan, Emir Yıldırım, Oktay, Özdemir, Muhittin, Karakaş, Emirhan, Özışık, Oğuz, Toluk, Mert, Eko, Kahraman, bu değerli canlara selam olsun. Sana da kolay gelsin abim, sağ olasın Fırat'ım. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. Ben İzmir'den Hatice Yavaşcan, T2 B16'da yatmakta olan Can Polat Türker ve kadar arkadaşları hepsine selam olsun. Canım oğlum, az kaldı, sabret. Gece söz, anne evladına zaman vermez ama ömründen verir. Dostun dostumdur, düşmanın düşmanımdır. Canımsın Polat'ım. Murat abim ben Cemile Temuçin, Burak Timuçin radyo başına. Kocam seni çok özledim, sesini duymayı iple çekiyorum. Evdeyim, iş yapıyoruz, yazlık kışlık, hava soğudu. Dikkat et, üşütme. Yarın annene gideceğim, Efe'yi ona bakacağım. Sıkıntı yok, iyiyiz, Allah'a emanet ol. Abi Aydın Güven'den sakın ola, beni unutma, çalarsan sevinirim. Murat abim ben Cemile Temuçin, Sedat Can Sakız Çiçeği radyo başına. Aslanım paranı gönderdim, kızım bende. Biz bakıyoruz, seni çok seviyoruz. İstek atmadığım zaman gönül koyuyor musun? Ali Şahab'ı anlattın, nankörlük yapma, seni seviyorum. Allah'a emanet. Cemile Timuçin'den Burak Timuçin'e, aslan kocam her daim ve yanımdaymışım gibi hissediyorum. Dediklerini hiçbirini unutmadım, aynı şekilde uyguluyorum, seni çok seviyorum. Gecen hayırlı olsun kral abim, görüşürüz. Allah'a emanet ol, sen de sağ ol kardeşlerim. Canım Atılgan ben iyiyim. Her şey iyi, evdeyim. Çocuklarla kirayı ödedim. Ev sahibi kapıları yaptıracakmış. Ölçüleri aldı. Bu hafta günüm böyle geçiyor. Atılgan seni çok seviyorum. Hakan Altun, aşk bahçem armağan olsun. Şakranda yatan Osman Duman. Ben yazdım avukata. Daha selam söyle Osman'a. Başlayacağım yani denk istedi. Pazartesi aradığın zaman öğrenirsin. Yazarsa bir şey söylerim yani. Kendine dikkat et, burada bir sorun yok. Bir sen eksiksin, Allah'ın izniyle af var. Herkes konuşuyor, bakalım biz senden daha çok seni bekliyoruz. Seni seviyorum, kendine iyi bak Evrim Duman. Murat kardeşim ben Birol Ercan, C11 koşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Babam bugün sesini duydum, rahatladım, seni çok seviyorum. Hele tahliye olduğunda dünyalar benim olacak ve merak etme, çıkacaksın canım kızım. Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim şarkısını sana armağan ediyorum. Murat Bey merhaba, ben Aykut avukat Sibel Aksu. Bu kadar. Tuğba Karadağ tütüncü anneler bir şeyler söyledi ama olması mümkün şu an değil. Ben parayı sabahtan senin adına yatırmıştım. Turgut hiçbir şekilde dönmedi daha. Bir şey alınmadı çocuklar. İyi zaten konuşuyorsun. Allah'a emanet, dikkat et kendime. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım. Kışlar çıktı, seninkiler gene bazanın altında. Çok zoruma gidiyor. Kıyafetlerini dolaba yerleştirememek, seni bu evin içinde görememek, seni çok özledim. Allah'ıma dua ediyorum. Seni tez zamanda bize kavuştursun diye. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm. İyi ki benimsin adamım. Ben Rafet Kale, sevdiğim kadın Minem. Seni güneşim seçtim, senin için bin yıldızdan vazgeçtim. Hayatımı aydınlatan kadın, seni seviyorum. İyi geceler Minem. Ben Menemen A15 Koç'tan Berke Kenan. Başta can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimentepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halidoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin. Aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim. Canım kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek. Bu canlara selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 Koç'tan Onur Yıldız. Başta abilerim olmak üzere Rafet Kale, Sinan Dağ, Hüseyin Saldıray, Can kardeşlerim, Berke Keren, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir, Ömer Özdilek. Bu canlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim ben Büşra, aleykümselam kardeşim benim. Menemen'de yatan canım sevgilim Barış Buğra. Ben iyiyim, beni merak etme, her şey yolunda, sen yol benim için yeter, aklım bende kalmasın, bıraktığın gibiyim. bir umutla seni bekliyorum. Sadece umudumu boşa çıkartma. Lütfen, seni çok seviyorum. Hemen sayfamızı yenileyim. Ben Üçnoğlu A12 koğuşundan İbrahim Akar, kadın kapalı C5 koğuşunda olan Havva Ünal. Aşkıma varlığın bana güç, sevgin kalbime cesaret veriyor. Seninle yürüdüğüm hiçbir yol beni korkutmuyor. İyi ki doğdun, hayatımın anlamı. Nice mutlu yaşlarımıza beraber kutlayalım. Seni seviyorum hasret kokulum. Bir de ses kaydı var. C5 Havva Ünal kardeşim. Ben Üçnoğlu A12 koğuşundan İbrahim Akar, kadın kapalı C5 koğuşuna olan aşkım Havva Ünal. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, kalbim her an seninle atıyor. Doğum günün kutlu olsun sevgilim, seni çok seviyorum. Hemen kardeşimizin ses kaydını da dinletelim. Şunu kısalım. Evet, Havva Ünal kardeşim.
1: Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar.
0: Aleykümselam. Sağ ol.
1: Ben D3 A3 koğuşundan İbrahim Akar. Bugün doğum günü olan Asil Laz güzelim Havva Ünal. Doğum günlerinden dileklerimi kutluyorum sevgilim. İyi ki benimsin. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Bir dahaki doğum gününde inşallah özgür günlerde ailenle ve sevdiklerinle geçirmeni diliyorum. Seni çok seviyorum. Ortamına da selamlar olsun.
0: Havva kardeşim, bu kadar. Aleykümselam İbrahim. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi iyi yayınlar. Ben Gülizar Yıldırım, sağ ol kardeşim. Can dostum, iki gözümün çiçeği Kardelen Nilay Yılmaz, güzel kızım, seni ne kadar özlediğimi anlatmaya kelimeler yetmez. İnsan bazen sığınacak bir liman, sırtını yaslayacak bir dağ arıyor. Bir an önce çıkıp kavuşmamızdan başka hiçbir hayalim yok. Benim dağım da limanım da sensin. Aslan dostum, seni çok seviyorum. Bir an evvel kavuşmak dileğimle. Ahmet Kaya'dan Öyle Bir Yerdeyim Ki şarkısı armağan olsun. Hemen jingle'ımızı da dinleyelim.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Murat abi, ben Gülizar Yıldırım, can dostlarım Kardelen, Nilay Yılmaz, Yersu Gökçe, Tosun, Selin Aktaş, Zeynep Turan, Murat abi bizden gece bir söz. Yaşadığımız hayatı tartışmaya, terazi görmeye arazi yetmez. Ama biz hallederiz, hep hallettik. Allah eğilmez gönlümüzü, kimseye muhtaç etmesin. Şerefeli atan bütün mahkumlara selam olsun. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben Meremen B4 Koğuş'tan Şükrü Kaya. Aleyküm selam Şükrü kardeşim. Senin aracınla aynı Koğuş'ta kurumda bulundum. Arkadaşlara selam olsun. Başta Caner Görgün, Kürşat Bilgin, Rafet Kale, Ercan Koçak, Ercan Çelik, Mustafa Çiftçi, Murat Tanhan, Onur Gökçe, Gökhan Dursun, Özcan Doğan, Kadir Demir. Açıkta olan Mustafa Ertop, Ali Yücelkaya, Burak Can Çakma, bin selam olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B4'ten Caner Görgün. Aleykümselam Caner kardeşim. Öncelikle değerli büyüğüm Şükrü Kaya olmak üzere dostlarım Kürşat Bilgin, Rafet Kale, Esat Candan, Cebrail, Emir Yılmaz, Muhammed Can Polat, Tamer Koçkeser, Erdoğan Terzi, Kürşat Çakan, Ali Dayı, Mustafa Çiftçi kardeşler, Onur Gökçe, Gökhan Dursun, Murat Talhan, Batkan Özler, Görkem Bal, Batuhan Saki, Özcan Çekici, Sarı Yasin, Emre Alperen. Evet, Emre Alperen. Son olarak açıkta olan Mustafa Ertop, Bırakcan Çakmak, Ali Yücelkaya, bin selam olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleyküm selam Gökhan kardeşim. Ben Gökhan Ergül, yılların eskitemediği Murat Bingöl abim. Nasıl oldun abi? Aman iyi bak kendine, az kaldı, çıkıyoruz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol kardeşim. Gökhan Ergül, sağ ol Gökhan'ım, Allah razı olsun kardeşim benim, inşallah. Ben Gökhan Ergül, zarif olmayan bir aşkın hayalini kurmak çok zor ve dipnot. Kadın kapalı belki, mektubun geldi.

De Kır Çiçeği. Murat abi, Seçil Gür'den Sevim Çiçek şarkısı ricam olur, sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi kolay gelsin. Ben Kır Çiçeği der ki, bir sevgi akılda ve zihinde yer etmişse ne de girişler.

Bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun. Hafta sonu güzel geçsin dostum. Beklenesin aslan kardeşim Buca'dan Uğur Dündar. Başta can kardeşim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun, size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah, az daha sabır. Bu günler en kısa zamanda son bulacak. Tekrar en kısa sürede görüşmek dileğiyle, bir isteğiniz arzunuz olduğunda bana ulaşmanız yeterli. Allah'a emanetsiniz Uğur Dündar. Murat abi, ben B9 koşulan Kürt Hülya, T1A20'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan radyo başına. Kurban oldum, ömrümün en güzel duası, gözümün nuru en kıymetli. Ben hep senin sığındın, liman tutundun, dal yürüdün, yol olacağım. Her zaman arkandayım aslan oğlum. Rabbimin izniyle bu günler de geçecek. Seni çok seviyorum Ahmet Kaya, geçmiyor günler şarkısı armağan olsun. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Kaleli Kürt Hülya, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kurt puslu havayı sever, çünkü o havada kimin kiminle yürüdüğü değil, kimin ayakta kaldığı belli olur. Net olmayan yerde sular hep bulanıktır, boğulursunuz. Erdi Karakaş'tan Taş Duvarlar. Veli Kızıltepe, zindan dört duvar, asıl mesele o dört duvarın içinde başını eğmemektir. Bir gün saymayız, çıkacağımız günü bekleriz elbet. Bir gün iki gözüm kimsenin gölgesinde yürümedi ki. Duruşumuz da iz bıraktı. Gölge arayan namımızı bilir, karakter arayan ise duruşa bakar. Soy ismimiz en büyük mirasımızdır. Duruşumuz ise en güçlü referansımızdır. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşlerim. Veli Kızıltepe, aslan kocam sen benim her şeyimsin. Arkamdaki yıkılmaz dağım, evimin, çocuklarımın reisi. Ayrılık rüzgarı çok erken esti. En kısa zamanda hayatı yanımdasın. Her şey eskisi gibi çok güzel olacak. Senin varlığın bana yeter. Adamlık mekanla değil, duruşla izlenir. Bizi bilen bilir. Tartı var, terazi var. Her şeyin bir vakti var. Allah bize yeter. Kendine iyi bak. Öpüyorum seni. Kolay gelsin Murat abi. Ben Manisalı İbrahim Akarsal İbrahim kardeşim. C5 koğuşundaki Havva Ünal sevgilim. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. İyi ki benimsin. İyi ki doğdun. Yeni yaşında benimle ve ailenle olman dileğiyle, seni seviyorum ömrüm. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, önemli olan asalet değil cesarettir. Cesaretine kimse yetişemez. Yıkılana kadar değil, yok olana kadar dik duracağız. Yaşadın hayatın hakkını verdin, özgürlük de bedel istiyor, bedel ödeniyor aslanım. En kısa zamanda yanımızdasın, yaşama sebebim. Her zaman kalbim seninle, kendine iyi bak aslanım. Murat abim sana da selamlar, aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun, nefes aldığım sürece arkandayım. Her zamanda olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, benim dilimdeki sözüm, benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimdeki hasretsin. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılamaz. Bütün dualarım seninle. İyi kimsin kıymetlime, Kıvırcık Ali'den Geceler Yangın şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan her şeyim Sudem radyo başına. Aşkım, kokunu, sesini, nefesini özledim. Burnumda tutuyorsun. Bugün yine sensizim aşkım. Havalar soğudu. Kendine iyi bak, dikkat et, az da sabır aşkım kadınım. Uygar Doğan'a yalan söyledim şarkısı aşkıma gelsin Sudem'e. Murat abi cansın, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16'ın oğlu koğuşta yatan canım sevgilim Mehmetcan Pehlivanlar radyo başına. Kızlarımız da seni çok özledik. Bizi merak etme, biz iyiyiz. Bırak herkes sana sırtını dönsün. Ben her zaman sana sarılmak için bir köşede bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum sevgilim. Sabrın sonu selamettir. T2A17 yatmakta olan eşim Mustafa Arslan, beni merak etme ben iyiyim. Sadece tek bir sıkıntım var, o da sensizlik. Seni dünyalar kadar çok seviyorum, her şeyim. Allah'a emanet ol bir tanem. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm, umarım iyisindir. Ben baya geç kalktım. Hava tam sevdiğine sarılıp uyuma havası. Keşke yanımda olsan da hep beraber olsak. Seni çok özlüyorum. Ellerini tutmak için gün sayıyorum. Hep beni düşün, kendine çok dikkat et sevdiğim. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Bugünüm de sensin, yarınım da. İyi ki varsın, iyi ki bana yarsın, gönlünü sevdiğim. Bu uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek. Elbet sabır dünyam.
Bence 11'den tahliye olan da

Tamamla 3 öz. Başta canım ablam Muğlalı, Emine ablama sevgilerimle, koğuşumda bulunan değerli arkadaşım Seçil Göçer ve Işıl Arcan başta olmak üzere. Tüm John 1 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceye bir söz bırakalım. Gece herkes kendi karanlığıyla baş başa kaldığında başlar. Bizim payımıza düşen gece ise dostun varlığıyla aydınlanan o asil sessizliktir. Tüm çalan şarkılar size armağan olsun. Damla 3 öz. John 1'den talih olan Damla İçöz, canım ablam Muğlalı Emine radyo başına. Ablam, senin ufak oğlanla konuştuk, selamını aldım. Bir dost bir kardeş olarak gerekeni yapacağım, aklın kalmasın. Her zaman seni düşünen bir kardeşin var. Allah'ın izniyle bu zor günler de geçecek. Devran'ın da hepinize, bana dost yoldaş olan herkese bol bol selamları var. Siz dostlar için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bizi bu radyoda buluşturan saygıdeğer Murat abimize de sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıcakla kalın. Damla İçöz, Devran Kurçebe. Aleykümselam kız kardeşim. Sağ ol Devran. Sağ olun kardeşlerim. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonrasında 4 güzel şarkıyla bir çay molası vereceğim. Nasılsa kayıt mesajlarımız yok. Rahat rahat çayımızı da içelim. Sizlere de bol bol bugün şarkı dinleyin kardeşlerim. Kadın kapalı B11'de yatan benim canım, nefesim, dünyam, göz bebeğim, kısacası her şeyim Dilara Küleş. Annem biziz, merak etme, bir sıkıntı yok annem. Sen yeter ki iyi ol benim ömrüm. Sen iyisen ben de iyiyim, seni çok seviyorum. Ezo'yu, Hürmüs'ü de çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan benim aslan kızım, Sevim Küleş annem, bizler iyi, seni çok seviyorum. Gülden Hortaçlı benim canım yeğenim, çocuklar iyi, merak etme, seni çok seviyorum. Canlarım, Gülden avukatınla konuşuyorum, merak etme, seni ve Sevim'i çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Selam Murat abim, iyi yayınlar. Ülkü Taşkıran'dan Gizem Orakçı'ya C6 koğuşuna selam olsun. Tenini kokunu çok özledim, mevzu derin, yine konu gözlerin, tek tabancayım bu gece sensiz. Anladın boş Ankara, akşam oldu sokaklar yine tenha, resmine bakarak çok sabahladım. Gizem'in de çok gizemim seni de, yok şöyle diyeyim, gizemim seni çok sevim, bu mesajın devamı. Bilginiz olsun. Evet, 4 güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Dönüyor. Sokakta cebinde adresim
1: bulunmuş, başım belada. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen TTIP'inde yatmakta olan Melihcan Ateş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ateş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, kalbim kocam seni çok seviyorum. Her saniye aklımdasın, kalbimin hükümdarı, kızınla biz iyiyiz, sen de iyi ol. Güldanemin yakışıklı aslan babası. Pazartesi sana geleceğim kızımla, az da sabır, yanımızda olacaksın. Her zerrene aşığım hayatım, kendine iyi bak, seni çok öpüyoruz. Kızınla yakışıklı adamım, o gülüşlerine bir ömrümü feda ederim Azat'ım. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, annem biz iyiyiz, sen de iyi ol, kızımızı eve getirdik çok şükür Azat'ım, canım oğlum, Azat'ımın ikizi, reisimin derlisi, hoş geldin Güngör'ün güldanesi, Veli Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, İsmail Çiçek, isimlerini sayamadım bütün, hepinize selamlar, kendinize iyi bakın annem, Aycan Kızıltepe'de selamlar hepiniz, kendinize çok iyi bakın. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim, Savaş Aktaş sevgili miyiz biz, her şey yolunda, aklımızda kalmasın. Mektubun geldi, o kalemi tutan ellerine, beni seven yüreğine kurban olurum. Beni senden ancak ölüm ayırır. Benim varım yoğum sensin, gözümün nuru. Dünyaya bir daha gelsem yine seni sever, yine senin karın olurum. Senin yanında olmak için hayatımın geri kalanını vermeye de hazırım canım. Savaş Aktaş, ne yaşarsak yaşayalım, kaç bahar geçerse geçsin, benim gönlümün son durağı sensin. Sen benim vazgeçemediğim değil, vazgeçme kıyamadığım adamsın. Bir gün nefesim kesilse bile, bil ki sevgim bitmedi, sadece ömrüm yetmedi aslanım. Sana olan sevgim ölümden bile güçlü. Ben bu dünyada gitsem bile gönlüm senden vazgeçmez Savaş Aktaş. Menemen A15 koşu Hızır Amak, ömrüm seni öyle çok seviyorum ki içimdeki bu büyük özlem ve hasret her geçen gün sana olan inancımı ve umudumu daha da büyütüyor. Beklemek zor evet, ama seni beklemek hayatımın en anlamlı, en kutsal yolu. Dualarım seninle yakışıklım. E-görüş oldu, pazartesi günü ararsın tatlı belen, seni çok sevir Hızır Amak. Menemen A15 koşu Hızır Amak, yollar ne kadar uzun, zaman ne kadar yavaş geçerse geçsin, kalbim hep seninle, o güzel günlerin hayaliyle atıyor. Pes etmek yok, vazgeçmek yok, bir gün o kapı açılacak ve bizim yarım kalan her şey ikimiz adına en güzel şekilde tamamlayacağız, seni çok seviyorum, iyi geceler bir tanem Hızır Amak. T2 A19 koşu Kenan İnce radyo başına. Kenan İnce, beni paramparça ettin. İçimde senden kalan kocaman bir yara var. Sana kızgınım, kırgınım ama kalbimdeki yerin hala değişmedi. Geceler sessizce seni düşünüyorum. Yokluğun içimi yakıyor. Keşke yaşattığın acılar değil, birlikte güzel günleri hatırlasaydım. Seni hala seviyorum ama artık eskisi gibi değil. Kırık bir kalple seni seviyorum. T2 A19'dan Kenan İnce. Sayfamız yenileyelim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım sen hangi derdin dermanısın, söyle de o derde düşeyim güzel gözlüm. Bak Ceylan'ım, kafanı beynini topla, bizim bizden başka kimsemiz yok. Kendine iyi bak, seni ölene kadar çok seveceğim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, benim güzeller güzeli karım, seni çok özledim. Allah'ın izniyle kavuşacağız, sen hangi derdin dermanısın, söyle ben o derde düşeyim Ceylan'ım. Kafanı toparla, bizim bizden başka kimsemiz yok. Kendine çok iyi bak benim aslan karım, güzel gözlü karım. Ben Çimen Sepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem dakikan varsa evi ara, özledim seni kurban oldum. Bugün özlemle gül çiçeği doktora getirdim. Biraz hastalandılar ama iyiyiz, bir sıkıntımız yok kurban oldum. Kendine çok iyi bak. Ceylan Taşkıran'dan Naciye sarsılır anneme, annem nasılsın, iyisindir inşallah. Gülten'den sana selam yollattım, seni çok özledim annem. Ben dilekçe çıkarıyorum ama olmuyor, senin çıkarman lazım annem. Az daha sabır Allah'ım bize yeter, kendine çok iyi bak sultanım. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye, benim kendine iyi bak her şeyim, az daha sabır Biliyorum özledim, ben de özledim ama biz yeniden bir araya geleceğiz. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak benim aslan kocam. Sen bize lazımsın Velim. Aslanın eşi de aslandır. Hadi senin o ellerinden öpüyorum Velim. Not İsmet Deveci kardeşim, ben Ceylan Taşkıran yengen. Sen de iyi ol aslan kardeşim. Bu arada T1'deki kardeşlerim, koğuşu belli değilmiş ama Azat Güven kardeşimin hepinize, dostlarına, tanıdıklarına selamları vardı. Azat Güven kardeşimizin yeğeni T1'deymiş. İsmi Ahmet Oral. Evet, kardeşimizin ismi Ahmet Oral. Hangi koğuşa gelirse Azat kardeşimizin ricasıdır. Kendisine sahip çıkarsanız çok sevinir. O notu bırakmış Azat Güven kardeşim. Yeğeninin ismi Ahmet Oral. T1'deki abi kardeşler. Herhalde bugün gelmiş galiba. Ama koğuşlara geçmemiş. Hangi koğuşa geçerse sahip çıkarsanız onun ricasında bulunmuş Azat kardeşimiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B9 koğuşuna yatmakta olan Doğan Kartal. Aleykümselam Doğan kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlamakta olan abim İlker satılmış olmak üzere. Akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaş, Serdar Omurca, Ömer Tayfur, Mehmet Ali Sakman, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten, bu derlere selam olsun. Geceye güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Uygar Donay'dan Oy Hasret derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B9 koğuşuna yatmakta olan Gültepe'li Mehmet Ali Sakman. Aleykümselam Mehmet Ali kardeşim. Öncelikle derli abim İlker satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaç, Serdar Omurca, Ömer Tayfur, Doğan Kartal, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten, bu derlere selam olsun. Gece bir söz armağan olsun. Benim en kötü hayatımı en güvendiklerim yazdı. Yiğit Çoban'dan ve Emre Korkmaz'dan Caner Gökçe'ye kırılan kalemimi kırkı mı sandın? Takılan kelepçeyi saat mi sandın? Bu acılar bizi bozar mı sandın? Ey mapus yatan çıkmaz mı sandın? Elbet bir gün Caner Gökçe Vay Babo şarkısı armağan olsun. Benim geçen gündüzüm canım Şimam, sensiz geçen günlerimizi senin o güzel yüzünün hayalleri aydınlatıyor. Sesini duymadan günlerin hiç anlamı yok. Hayatımın anlamı güzel meleğim benim. Hayat sana ne getirse getirsin, kalbinin temizliğini ve o güzel gülüşünü asla kaybetme. Hepimiz yanındayız bir tanem benim. Ömrüm, varlığınla hayatımıza anlam katan güzel kızım Burcu ve Fatma. Çok ama çok seviliyorsunuz kanatsız meleklerim. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Şakran kadın, kapalıda yatan Şeyma Coşkun bacım, su nasılsın? Biz iyiyiz. Mutfakta oturuyoruz, hala bıraktığın gibiyiz. Yani mahkeme günü yaklaştıkça heyecanlanıyorum. Seni çok seviyorum, her zaman aklımdasın. Bunu bil, kızların annemin de çok çok selamları var. Ayrıca B11'de bulunan Ezo Küleş bacım, sen de çok iyi bak kendine. Seni çok seviyorum, hepiniz Allah'a emanetsiniz. Cansu Seda Gülbahar. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatan ablam Şima Coşkun, nasılsın ablacığım? İyisindir inşallah. Biziz, merak etme. Annemi aldım, ikimiz yalnız değil, aklın kalmasın. Seni çok seviyorum canımın içi. Dört gözle sana kavuşacağım günü bekliyorum. Artık kimsenin hasretini çekmek istemiyorum. Sen benim en kıymetlimsin, seni çok seviyorum. İyi geceler, Allah'a emanet ol. Kıymetli hünkârım Yakup Enç, kılıcın hala keskin, özlenen ve beklenensin Osman'ın Suç'tan Üsküdar şarkısı sana armağan olsun kardeşim. Ben İzmir Şakran, T1B15 koğuşuna bakan Ahmetcan Laçin, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yürüdüğün yoldan eminsen, attığın adımdan korkma. Bundan ötesi ölüm olsa ne yazar, gözlerde korku olmadıktan sonra. Tanıyan tanımayan abilerim kardeşlerime selamlar, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin, Şakran T1B15'te bulunan eşim Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Sevgilim, şu an oğlumuzla videolara, fotoğraflarımıza bakıyoruz. Biz seni özlemişiz bence. Merak etme bizi. Ben bazı şeyleri hallettim. Senin dediğinle değil, Kadir'le bir de bizim kendi işlerimizi toparladığımız mı döneceğiz eskiye. İnan kimse kalmamış, yapacak bir şey yok. Kalbim hep seninle, öpüyorum. Özlenen ve beklenensin her şeyim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül. Yani İzok, aleykümselam İzzet kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefiyle yatan, beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir.
2: Ben hemen B8'den İzzet Çengül, yani İzoke Kadın Kapalı'daki derlilerin başta olan Canom'a ve Paşa Taşlan'ın derdesi yengeme hitaben. Özgür Kaplan ömrümü verdim şarkısı gelsin, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım, ben İzoke. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Asarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak ve koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan. Akabinde kıymetli dostum Bayraklan İzzet Çengül, yani İzoke Torbalı'dan Eko. Mevlüt Çetinbaş, Emre Yılmaz ve diğer koğuş ve kurumlarda olan Asarlık'tan aslan abim Caner Güngör. Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada, dostum Mahsun geldi, Yusuf İslam Ergül yani İSKO, Erkan Erben, Yusuf İslam Dilek Gece benden bir söz. Yüksek dağlar fırtınalarla değil sabırla yücelir. Ben Ozan Doğru. Ben 3 nolu B9'dan Balıkçı Özgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Şeyto Serdal Aykurt ve Mami Yılmaz'a. Akabinde Berşan Polat, Asil Er, Özkan Erkan, Ekim Kılıç, Eren Aras, Selçuk Yıldız. A13'te bulunan değerli dostlarım Mustafa Turan, Ömer Elmas Taş, ayrıca Şeyto abimin derlileri Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş'a bin selam olsun. Esaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederiz. Sancak'ta, Bayrak'ta Şeyto Serdal Aykurt. Ben 3 numaralı B9'dan Şeyto Serdal Aykurt. Kadın Kapalı'da olan kıymetlim Sarım, Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş, canlarım sizleri seviyorum. Sarım, selamını bugün aldım, iyi olmana çok sevindim. Kardom, senin de gözlerinden öptüm. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Hayat bu, bir bakarsın herkes bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin anda her şey yerin yeniden can bulur. Ben sizinle can buldum, canlarım sizi seven Şeyto Serdal. Ben 3 nolu B9'dan Asiler, selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Asil kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Şeyto Serdal Aykurt, Mami Yılmaz başta olmak üzere Berşan Polat, Balıkçı Özgün, Eren Aras, Ekim Kılıç, Zafer Sandalcı, İhsan Kahraman, Özkan Erkan, Selçuk Yıldız. Bu derlere bin selam olsun. Geceye bir söz bırakıyoruz. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. En güzel şarkılar bu derlere gelsin. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben 3 nolu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt, selam olsun sana Murat abi. Aleyküm selam, sağ olasın Serdal'ım. Kader birliği yaptım dostlarım, kardeşlerim Mami Yılmaz, Asil Er, Ahmet Liderli, hemşerim Berşan Polat, Balıkçı Özgür, Zafercan Sandalcı, İhsan Kahraman, C6 koğuşunu olan dayım Aydın Bayram'a bu derlere bin selam olsun. Kadın Kapalı'da olan kıymetlilerim Sarım, Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş'a da bin selam olsun. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B2 B16 koğuşundan ben Ateş Alişan, abim ve kardeşlerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Öz abim Ümit Alişan, Sergen Kuruca, Mehmet Can Pehlivanlar, Can Polat Türker, Enes Öz, Günay Güler, Aliş, Baran Gerçek, Muhammed Can Öklü, Menemen A5'te yatan Öz kardeşim Alişan. Hepsine selam olsun. Alişan ailesinden gece son söz. Biz hiç kimseyi yakmadık. Onlar bizim ateş olduğumuzu bile bile geldiler. Yolun sonu ya mahpus ya ölüm. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2 B16'da ben Mehmetcan Pehlivanlar. Burada kadar birliği yaptım. Abi kardeşlerim başta olmak üzere Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün. Hepsine selam ediyorum. Gece son sözümüz. Biz diz çökmeyi değil, yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar, denizden yol yemez Koca Reis. Ben A5 koğuştan Yasemin Başaran Özkurt. Her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt. Canım kocama, akabinde güzeller güzeli Seda Canbaz ve yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Size kavuşacağımız gün yakınsa çekeceğimiz çile kutsaldır. Derlilerimize Müslüm Gürses'ten Senin Gibi Hiç Kimseyi Sevmedim şarkısı armağan olsun. Bozkurt'um Yasem bir tek seni sevdi, ölene dek de sevecek. Ayrıca can dostlarım başta Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, avukat Sibel Aksu, Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Tuğba Tütüncü, Karada. Çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derli canım karıcım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Canbaz'a. Dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu. Özlemim büyük ama sabrım da sana olan sevgim kadar güçlü. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Cem Adrian'dan sen benim şarkılarımsın armağan ediyorum. Ayrıca sen Çalışkan Güler, Soygezer Şehriban, Fidan ve avukat Sibel Aksu'ya selam ederim. Bu arada Kadın Kapalı'dan Gamze Batur kardeşim. Gamze Batur. Ceyhun Batur. Ceyhun selamını aldım. Bizi bir abla aradı. Aleyküm selam kardeşim benim. Gamze kardeşim, Gamze Batur. Ceyhun der ki telefon yasağına itiraz etme. Seni çok çok seviyorum. Biricik eşim Gamze Batur. Ben Ceyhun Batur diye bir not var. Gamze kardeşim. Bilgin olsun. Murat Bey, ben Hatundere T-Tipi B4 bloktaki Barış Buğra için Ömrüm şarkısını armağan ediyorum. Güzel yavrum, seni o kadar çok seviyorum ki. Seni görmeden yaşamayı bile göze aldım. Annem toparlan, bir an önce aslanlar gibi dön evimize. Daha davul zurnalarla Büşra'mı istemeye gideceğiz. Kardeşlerinin, pittelerinin de çok selamları var. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet ediyoruz. Tüm koğuş arkadaşlarına da selamlar olsun. Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B11 koğuşu Öznur Uçarsu'ya çocuklarından demenizi rica ediyorum. Şarkı Gökhan Donay'dan Kala Kaldım Armağan olsun. Bu mesajı da okuyayım. Sonrasında 4 güzel şarkı. Ondan sonra WhatsApp'ımızı toparlayıp SMS mesajlarına geçeceğim kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman. Aleyküm selam Sedat kardeşim, sağ olasın. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Dadaş Furkan Özem ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde aynı kurumda ve farklı kurumda bulunan can dostum Sarı Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak'ta. Şafak Yüksel Emirhan Zırhlı Hazar Soy'dan Agir Oktay Barış Kazan Ergül Gülfidan Hacı Ramazan Altunpak Baran Savur Ufuk Dirlik bu derlere bin selam olsun. Gece bir söz sillesi zalim olsa da kaderin sabrı sana hürriyettir. Murat abi bu derlere Tarat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Bu arada kardeşlerim Ekrem Birliği Eko Can. Kardeşlerim Ekrem'e söyler misiniz rica etsem bir arasın dakikası varsa bana bir ulaşıversin. Ekrem Birliği'ye söylerseniz kardeşlerim sevinirim. 4 güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden WhatsApp'tan gelen son mesajları paylaşacağım. Sonrasında o SMS mesajlarına geçeceğim kardeşlerim.

buca kırıklar, yüksek güvenlikte yatmakta olan babam Halis Değirmen. Özledim babam, seni çok özledim. Ne yazsam ne yapsam anlatamıyorum özlemimi. İfade de edemiyorum hiçbir cümleyle. Sadece seni çok özledim aslan babam benim. Neredeysen ve ne yapıyorsan seni çok sevdiğimi bil oğlun Engin. Torunların ellerinden öpüyorum. Bütün güzellikler senin hoşu Murat aldım. Şu dağlarda kar olsaydım şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar Ahmet Gütmaç. Ben Ela, seni çok merak ediyorum ve sesini çok özledim. Sesini o kadar çok özledim ki anlatamam. Beni merak etme, ben iyiyim. Seni çok ama çok seviyorum. Aşkım, sabırsızlıkla sana salı gününü bekliyorum. Sana kavuşmak için sabırsızlanıyorum sevgilim. Canımın içi her şeyim benim. Kendine dikkat et, seni çok seviyorum sevgilim. Hayatımın anlamı gülün kurban olsun. O kadar çok özledi ki gülüm demeni yakışıklı sevgilim benim. Azar Bülbül, ille de sen aşkım benden sana gelsin. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Öpüyorum seni kocaman. İyi yayınlar, benim yaşama sebebim Ahmet Gütmaç. Canım oğlum, her şeyim. Annen seni çok özledi. Her dakika her saniye aklımdasın. İbrahim Tatlıses'ten Ağlama Sen Yavrum şarkısı armağan olsun canım oğluma. Koğuştaki bütün arkadaşlarına gelsin, bütün kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Kardeşlerim, WhatsApp üzerinden bu dakikaya kadar gelen mesajlarınızı paylaştım. Gelen olursa da tabii ki paylaşacağız. Şimdi SMS mesajlarına geçeceğim. Şöyle bir sayfamızı alalım. Hemen önümüzü şöyle bir hazırlayalım. Şakranda yatan aşk kocam Ferdi Gül. Seni çok ama çok seviyorum kalbim. Biziz, bizi düşünme. Ben de bebekle gayet iyi aşkım. Seni çok özledim. Cezanı bitir ve bana özgür gel artık. Yaşamadığım ne varsa yaşayalım birlikte. Özgürce. Seni çok seviyorum. İbrahim Tatlıses'ten Başımın Tacı şarkısını armağan ederim. Bu arada canım, ciğerim, dostum, iki gözüm Koçero kardeşimin, abimin ve yanında bulunan dostu Fırat Bakır kardeşimizin de tüm dostlarına, tüm arkadaşlarına, tüm sevdiklerine selamları vardı. Koçer abim benim, iki gözüm, can dost, sana da yanındaki misafir kardeşimize de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Beyon Koğuşu'ndan Melike Tekeli. Aleykümselam kardeşim benim. Can dostlarım başta Kübra, Ürgen, Burcu, Hülya, Karavulut, Kübra, Tarakçı, Fatma, Tuğçalp, Elmas, Baykal, Beyza, Özkan, Yeşim Korkmaz radyo başına. Dostum Kübra Ülgen'in söylediği gibi Menfaat Caddesi'nde başlayan dostluklar Çile Yokuşu'nda son bulur. Abicam, bizim için mutlaka Azer Bülbül'den Yalancı Bebeğim şarkısı çalarsan sevinirim. Annesinin sol yanı Mehmet Baran Yavaş. Bir tane beklediğimiz bir şeyde canını sıkma oğlum. Her şey olacağına varır. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Güzel tarafından bakalım. Hala buradasın. Kargonu pazartesi günü yolluyorum. Cuma günü de Allah nasip ederse yanındayım. Seni çok seviyorum aslanım. Hiçbir şey kafana takma. Çünkü senden daha derdi hiçbir şey yok bu hayatta. Seni seven anne. Aslan oğlum Mehmet Baran Yavaş. Babacım, kafana hiçbir şey takmıyorsun. Her zaman olduğu gibi yiyip içip keyfine bakıyorsun. Aslan kafese yakışmaz. Elbet sen yakışmıyorsun zaten oralara ama geç olsun güç olmasın. Aslanın oğlu da aslandır. Her şey istediğimiz gibi olacak. Hiç merak etme, senden tek isteğim. Her zaman olduğu gibi başını değil, alnın açık olsun. Eğildiğini görmek isteyen çok kimseyi sevindirme. Seni seviyorum oğlum. Kendine çok iyi bak. Koğuşun abi kardeşlerine de selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar demiş abimiz. Yarın gelmiş bir mesajımız, sağ olasın abim benim. Kapalı T1A11 koğuşuna yatan canım eşim Ömer Yüksel. Seni çok özledim sevgilim. Güzel günler çok yakında. Kendine orada çok iyi bak. Sakın canını sıkma. Seni çok seviyorum ve hep yanında olan İleydan. Müslüm Gürses Yanarım şarkısı sana gelsin her şeyim. Şakran T1B14 Arda Bahar. Bu günler geçecek. Sen dimdik çıkacaksın. Bu kapılar açılacak. Her şey geride kalacak. O gün geldiğinde yine yan yana olacağız. Bir daha ayrılmamak üzere. Sabret. Çok az kaldı. Her zaman arkandayız. Seni çok seviyoruz. Aslan oğlum. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de yatan derdi eşim Emine'me seslenmek istiyorum. Mektupların geldi, paranoyak oldum galiba. Cezaevini ben yönetmiyorum. Her şey istediğimiz gibi gitsin. Beni ya yanlış anladın ya da yanlış anlattılar. Aklı başında insansın. Gerekli açıklamaları yaptım mektupta. Etkinden kralını tanımam. Şarkısı sana gelsin. Halil Karagöz. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Kadın kapalı C11'de bulunan sevgili eşim Emine'me radyo başına davet ediyorum.
Evet, hayatımda biri oldu, çok doğru. O da biricik kızım Yağmur'um. Anlamışsındır cevabı. Kendine iyi bak Halil Karagöz. Selam Murat abi, ben boz yakalı Murat Özkul. Aleykümselam Murat kardeşim. Şakran kapalı tekice bir koşuna yatan aslan biraderim. Burak Özkul'a selam olsun. Boz yakalı rak bu. Kardeş kardeşin emanetidir. Sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. Elbet bir gün aslan kardeşim Murat Özkul'dan. Aslan gibi öz abimden şu şarkı armağan olsun Hüseyin Kağıt. Antep'ten ötedir Maraş yolu. Herkesin Allah yardımcısı olsun elbet. Bir gün güzel günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben boz yakalı murti. Şakran kapalı tekice bir koşuna atan aslan biraderim Burak Özkul'a selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığımız bir aydınlığı olacak elbet. Bir gün aslan kardeşim öz ve kan bağıma armağan olsun Eyüphan. Kendime bir ceza vermeliyim. Ben Sıla Buse Hüner. Buradan Beyon koğuşunda yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz, Beyki'de yatmakta olan İrem Çeliköz, B6'da yatmakta olan Nur Durukan radyo başına. Canım dostlarım sizi çok seviyorum. Bugünler gelip geçici, her şey çok güzel olacak. Şakran T1A20 koğuşundan Berkant'ıma kalbim. Ben biraz daha iyiyim aklım. Sen aklın bende kalmasın. Toparlıyorum pazartesiye kadar iyi olurum inşallah. Sen kendine dikkat ediyorsun tamam mı? Aklım kalbim hep seninle. Bir de seni çok özledim hem de çok. Artık yanımda olmanı istiyorum. Sana ihtiyacım var bildiğinden hissettiğinden daha fazla. Pazartesi görüşürüz göz bebeğim seni çok seviyorum. 60 dakika olursa yine akşam ararsın. Bırakamıyorum seni. Sonrası sıkıntı olur biliyorsun. İyi geceler öpüyorum kalbim. Selamünaleyküm hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Laliler'den yetiş ok. Aleykümselam yetiş kardeşim. Bizleri seven sayan tüm dostlarıma selam olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var. Söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım. Alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkmazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi sıradaki şarkı dostlara armağan olsun. Şakran kadın kapalı cesaretinde yatmakta olan kızım Narin Ok. Gözlerindeki hüzne de hasretine de kurban olurum babacığım. Seni çok özledim. Kapının yolunu gözlüyorum. Seni seven babam yetiş ok. Sahne senin devam et sıra bana gelmesin. Dua et. Uygar Doğanay'dan Kalbe Ziyan şarkısı Meryem Çakıcı'nın koğuştaki kızları Ezo Küleş, Betül, Müge, Muazzez Birgül'e gelsin. Tüm koğuştaki arkadaşlara da gelsin. Ayrıyeten Meryem Çakıcı seni seven kızın Gözde Çakıcı anacım az kaldı inşallah en yakın zamanda yanımızdasın. Ben Tilbe Çakır Şakran T4A28 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Kadir'im. Varlığın en büyük gücün yokluğun ise en büyük imtihanım. Seni çok seviyorum dualarım ve kalbim seninle. Kavuşacağımız günü bekliyorum Allah'a emanet ol bir tanem. Kendine çok dikkat et unutma o canda benim de canım var. Seni çok seviyorum iyi geceler. Meryem Çakıcı, kızı Gözde Çakıcı. Canım anam seni çok seviyorum, sakın üzülme. Sen, ben hep yani dayım. Senin cezalar bizi yıldırmaz, anca kilo aldırır. Dayım yazmış ama şöyle diyelim. Sen, ben hep yanındayım. Senin cezalar bizi yıldırmaz, anca kilo aldırır. Canım anama kibar eden annem şarkısı armağan ediyorum. Tüm anamın oradaki kızlara da selam olsun. Allah kurtarsın tez vakitte. Selamünaleyküm Murat abim. A28 koğuşuna yatmakta olan güzel kalpli canımın içi Kadir'im. Birlikte geçireceğimiz günlerin hayaliyle ayakta duruyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir. Uygar Donay'dan gitme sevgilim şarkısı Kadir'ime armağan olsun. Ben Tilbe. Aleykümselam kardeşim benim. Selamünaleyküm abi. Ben B7 koğuşundan Nülüfer Berber. Aleykümselam kardeşim benim. Kader birliği yaptım. Havva Doymaz Gamze Maden Toprak Minga. Nehir Seçkin'den gece bir söz. Silah gibisiniz. Kaydınız var. İcraatınız yok. Ben Nülüfer Berber namıdar Gamzeli. Allah'a emanet olun. Kadın kapalı cezada yatan kızım Şaziye Aydın'a. Canım kızım her zaman aklındayız. Şöyle diyelim, her zaman aklımızdasın diyelim, her zaman yanındayız, seni çok seviyoruz, bir babanın en büyük aşkı kızıdır, babadan bu şarkı sana gelsin, Müslüm Gürses, Yıldız, Silve, Esrarlı Gözler. T2'de yatan Bünyamin'im, seni çok özlerim, kurban olduğum artık bitsin her şey, ya özlemin çok ağır geliyor, seni çok seviyorum, mektubumu unutma bir tanem, dikkat et kendine,
Allah'a emanet ol sevdiğim nefesim. Sayfa

Babanın çok güzel bir şarkısı vardı. Gönlümüz o düştü. Hadi beraber söyleyelim. Muhtemelen çoğunuz zaten bu şarkıyı biliyorsunuzdur. Gözünden tanırım dertli.

Selamadan kim derman bulmuş? Saçındaki aklar sevdadan mıdır? Gözündeki yaşlar bahtından mıdır? Saçındaki aklar sevdadan mıdır? Gözün

Hayatın kahrına kim çare bulmuş? Saçındaki aklar sevdadan mıdır? Gözündeki yaşlar bahtından mıdır? Saçındaki aklar sevdadan mıdır? Gözündeki yaşlar bahtından mıdır? Bu

demiş. Baba ne demişse doğru demiştir. Ben Cansu Salgar, Şakran, T3C7 Koşnayatan Aslan abim, Yusuf Toka'ya selamlarımla canım abim, sabır silahın olsun, 100 yıl yatacak kadar sabırlı, yarın çıkacak kadar umutlu ol, dualarım seninle. Abi dedim bir tane, seni çok seviyorum, paşalar gibi yat, çık inşallah. Ben Cansu Salgar, Şakran T-Tipi Kapalı Cezaevi, A28 Koşnayatan, Kadir Aydın, canım dostum, seninle sürekli görüntülü konuşmayı, bizle uğraşmalarını çok özledim. Sabır en büyük silahın olsun, seni çok seviyoruz, aslanlar gibi yat, çık inşallah, özgür günlerde canımın içi. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran'da yatmakta olan aslan kuzenlerim, aslan kardeşlerim Gökcan, Gök Ömer, Gök Adem, Kıvrak, Ekrem, Kadir, aslan abilerim, Ahmet Gök, Asiler, Hüseyin, Yeşil, Ufuk, Çakar, tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Sizi seven kardeşiniz Azat Aydın, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Aleyküm selam Azat kardeşim. Ben A5 Koşu'dan Burçin Şenyüz, gece söz. İki yüzlü insanlara o kadar alıştık ki doğru insan karşısında niyeti ne acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Selahattin Özdemir'den, şimdi sen olacaktın yanında, şarkısını çalarsan sevinirim abi. Saygılar, hürmetler, estağfurullah kardeşim benim. Ben Zalim'in kızı, T1A20'de olan Mert Toprak, radyo başına, bir adamın sakalına kadar sevilir mi demeyin, ben o adamın kirpiğinden tut, tut her zerresine aşığım, seni çok seviyorum Özgür Kaptan, bu sevda bitmez, derdime armağan olsun, çalarsan sevinirim Murat abim, iyi yayınlar, sağ ol kız kardeşim. Murat Bey, T3B11 koşuna yatmakta olan Bornovalı Arda Göztepe, Ardacan Yılmaz, canım kardeşim benim, seni çok seviyoruz, her zaman yanında ve arkandayız, ablan Ayşegül Güllü'den Kırılırım şarkısı armağan ediyorum. Ardacan Yılmaz ve tüm koş arkadaşlarına ve kader mahkumlarına gelsin, saygılar, iyi ki varsınız Murat Bey, estağfurullah kardeşim benim. Ben hemen T-Tipi C6 koğuşundan aslan kardeşim Osmancan ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ablan. Ben Zalim'in kızı, T1A20'de olan Mert Toprak, radyo başına. Ben senin gözlerinde başka ülke tanımıyorum. Sesinden başka ilaç bilmiyorum. Varlığından başka bir mucize inanmıyorum. Seninle var olmadım ama yokluğunla yok olurum. Allah'ım seni başımdan eksik etmesin derdim. Güçlü Soydemir, yerimin köşesi armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abicim. T3B11'de yatmakta olan Bornovalı Arda Göztepe selam olsun. Koğuşundaki arkadaşlarına ve tüm Bornovalı mahkumlara da selam olsun. Bornovalı canım dayım Ardacan, seni çok seviyoruz. Yokay Toprak Dovale, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abi, C13'de yatmakta olan hayat arkadaşım Eraycan Özü Uyanık için seslenir misin? Evet Eraycan kardeşim. Hayatımın, ruhumun yarası, nasılsın? Bizi merak etme, biz iyi, sadece seni çok özledik. Çarşamba günü yanındayım Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum, ablanın da çok selamı var size. Allah'ıma emanet olun. Murat abim, ruhumun yarasına bu şarkıyı çalar mısın? Özgür Alter'den engel çıktı. Gökhan Kilaş, hayatım seni çok seviyorum, çok özledim. Seni bekliyorum, inşallah bir an çıkarsın yanıma, gelirsin. Müslüm Gürses, seni yazdım şarkısı sana gönderiyorum. Şimdi düşünüyorum. Ben Zalim'in kızı, T1A20'de olan Mert Toprak, radyo başına. Canım sevdiğim her şeyim, ben iyiyim. Sen iyi olduğun sürece unutma, aslanın eşi de aslandır. Sevdiğim sevgilim, can eşim. Kendine bizim için çok iyi bak, Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Murat abim, can eşim için Toprak, ben... Yok, can eşim için Toprak, Yıldız Tilbe, El Ele Olsak şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar abim, sağ ol kardeşim benim. Arzu Kabaca, ben annen, sevgili kızım için çıkmasını nasip ediyoruz. Güneş çok çok iyi, mutlu, annesine şarkı gönderiyor. Kardeşlerim, iki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen

0: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Dönüyor. Sokakta
1: cebinde adresim bulunmuş, başım belada, tabancam unutmuşum helada, nereden baksın.
2: Evet, üç güzel şarkı sonrasında şimdi mesajlarımızı toparlamadan önce Taşkın kardeşim burada. Taşkın Eleptos geçen gün borcu vardı bize. O günkü heyecanıyla 5 dakika durdu. Şimdi sağ olsun Taşkın kardeşim burada. Taşkın Eleptos. Hemen birkaç mesaj okuyayım, o da hazırlığını yapsın. Ondan sonra mikrofonu vereceğim Taşkın kardeşime. Ben Tatü İsmet, kadın kapalı C3 koğuşundaki Gönül Sultan radyo başına mektubunu aldım. Bazı konuşmalar için çok üzüldüm ama bunu bil ki sen benim vazgeçilmezimsin. Her daim yanındayım kadınım. Blok 3 sebebi yar sana gelsin. Ben Berdan Batın Doğan'a Yusuf İvak mektubunu aldım. Düşüncelerin beni mutlu etti. Cevabımı bekle, seni seven kardeşin Berdan Batın Doğan'a. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Tek başıma her şeyle savaşırım ama seni özleme yeniliyorum her şeyim. Çok sevdiğim adam, seni çok seviyorum Yıldız Silve. Hele bir dokun, hele bir yan, sevdiğime armağan olsun. Şakran C5 koğuşuna yatan ablam Havva Ünal. Bugün senin doğum günün ama içimizde buruk bir sevinç var. Keşke bugün yanında olup sana sarılabilseydik ama bil ki aramızda duvarlar olsa bile sana olan sevgimizin önüne geçemez. Allah sana sağlık, sabır ve en kısa zamanda özgürlüğünü nasip etsin. Yeni yaşa sana güzel haberler, güzel günler getirsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ablacığım Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. Murat abi T3A19'da yatan Gökhan Arda radyo başına. Ben dişi Kesper'in. Eve iki gündür, şöyle diyeyim, evi iki gündür aramıyormuşsun. Hattımı çıkardım, arayabilirsin. Murat abim benden Gökhan Arda'ya, İbrahim Tatlıses'ten Odalarda Işıksızım şarkısı armağan olsun. Şakran T4B2 koşuna atan eşim Gökhan Kilaş. Aşk adamım, seni çok özledim. Seni bekliyorum, sen benim tek kalbimsin, seni çok seviyorum. Bir an önce çıkarsın, evine gelirsin. Seni bekliyorum Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Karbeyazlı şarkısı sana gelsin Gökhan'ım. Ben şimdi dinliyorum, seni düşünüyorum, kendine iyi bak. Herkese selam Gökhan'ım. Neşe ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Aramanı bekledim ama aramadın. Sanıyorum dakikan bitti. Ben arkadaşımdayım. Merak etme, mektubumu almışsındır. Şimdi daha iyiyim. Sakın kafana beni takma. Toparlanmaya çalışıyorum. Sen gelsen her şey daha kolay olacak. Biliyorum. Sabır ve duayla seni bekliyorum ömrüm. Diğer dediğin konuyu araştırdım. Aradığında anlatacağım kendine. Çok iyi bak, seni çok ama çok sevdiğimi sakın unutma. Rabbime emanet ol her şeyim. Murat abi ben C8'den Nezahat Çok Uyar, T1C 14'te olan benim kalbimin hükümdarı olan oğlum Mehmetcan Yıldırım, çok özledim yakışıklı oğlum. Annesinin kalbi, seni çok seviyorum annem, Allah'a emanet ol. Ayrıca T3 D1'de olan Emircan Çok Uyar Paşam mektubunu aldım, çok mutlu oldum. Ben de yazdım, seni çok seviyorum ablasının paşası Murat abi. M.com için hasret olmadı şarkısını çalarsın, belki de olan değerli dostum Gamze Baltura'da selam olsun. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt Selena Gümüş, aleyküm selam kardeşim benim. Nefesime nefes olan, hayatıma neşe katan derdim Seda Uyar. Ablam olan Nezahat Çok Uyar, kardeşim Neval Özay verdi İrem. Kahveci sıradaki şarkılar size gelsin gece bir söz. Selena Gümüş'ün adına herkes gülüşün çok güzel diyor ama bir de beni güldüreni görün. Ben Gülce Ülgü Tansel Ülgü. Yokluğun geçmiyor gün geçtikçe, seni daha çok özlüyorum. Bir sarılmana o kadar ihtiyacım var ki, seni çok seviyorum kocam, bunu sakın unutma, ben hep senin yanındayım. Murat abi öncelikle selamun aleyküm. Şakran T3B2'de yatmakta olan canım sevgilim Baran Timur. Bu sabah uyku sersemiydim, aradığında sevgilim ne konuştum, nasıl konuştum bilmiyorum. Soğuk yaptıysam uykusuzluğuma ver. Seni çok seviyorum. Her ne olursa olsun yanındayım. Her zaman sana olan sevgim her şeyden büyük. Senden daha önemli de kimse yok benim için. Aslanım. Aramızda sorunlar geçse de için rahat olsun. Ben senden kopamam. Seni çok seviyorum. Kıyafetlerin kargoyla gelmesi 3 hafta sürüyormuş. O yüzden elden yarım gelen mesaj. Aleykümselam kardeşim benim.

0: selam Murat abi. Ben T2B1'den Sibri Onur. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değerli olan canım kanım olan dostlarım Kadocan Üstündağ, Ruhat Üstündağ, dostlarıma ve dayımız Genco Üstündağ, Gündoğan Doğan abiye selam olsun. Ben Sibri Onur. Taşkın, hoş geldin Bremen. Ne yapıyorsun?
1: Bulduk abi, Allah razı olsun, sağ olasın.
2: Maşallah
1: abi.
2: Gençleşiyorsun
1: ha. Vallahi abi, ne yapayım?
2: Vallahi.
1: Teşekkür ederim abi, ne sağ olasın. Işte? Vallahi iyiyiz abi, ne yapalım işte, iş güç.
2: Allah iyisin.
1: Yeni yeni
2: sağlık saatleri.
1: Ortama alışıyoruz, biraz uzun.
2: Normaldir. Normal. 8 sene kolay değil kardeşim.
1: Vallahi böyle. Normaldir. Allah yüzümüze baktı inşallah.
2: Elhamdülillah. Allah herkesi selamete çıkarsın.
1: Amin abi. İnşallah abi, benim sağ olasın.
2: Benim kardeşim.
1: tüm kader mahkumlara selamu aleyküm. Öncelikle geceniz güzel olsun. Ben Taşkın. Başta ilk göz arım Armağan Eleftos. Aslan oğlum, seni çok seviyoruz. Az kaldı zaten, Allah'ın izniyle çıkacaksın. Dostlar ve kardeşler olan Mahmut Aslan, Şahcihan Kurt, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Serdar Koyuncu, Remzi Kıran, Tonu Eleftos, Zübeyir, oğlum seni unutmam, rahat ol, ceza almışsın, çok çok geçmiş olsun. Süleyman Aslan, Kurtuluş Çakarlı, Aslan kardeşim seni de seviyorum. Yeğenlerim Azat Arslan, Samet Aslan, Ahmet Yıldız, Tansel Ülgü, Turan Afşar. Onlar da abi şeyde yatıyorlar, Menemen'de yatıyorlar. Onlara da çok çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ayrıca B3 koğuşunda yatan tüm canlara, Polat Yalçın, ve tüm B3 koğuşuna selamlar olsun. Tek tek isimlerinizi saymayacağım çünkü baya bir kalabalıksınız. Kim var kim yok bilmiyorum. Herkese çok selam olsun. Ayrıca B4'te yatan Suat Tekdemir. B4'teki tüm canlara, tüm dostlara. Suat bizim canımızdır, dostumuzdur. Sahip çıksanız seviniriz. Hepinize çok çok selam olsun. İnanıyorum ki ona sahip çıkacaksınız. Hani ben biliyorum yani, yürekte inanıyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Kısacası tüm kader mahkumlara Allah tez zamanda sizi kurtarsın, sizi sevdiklerinize kavuştursun. Vallahi biz kurtulduk, İnşallah siz de kurtulacaksınız. Murat abi, vallahi aklıma ne diyeyim, hiçbir şey gelmiyor. Hepinizi çok seviyoruz. Geceniz güzel olsun. Armağan oğlum, seni çok seviyoruz. Sana sürprizim var. Birazdan sürprizi açıklayacağım ben. Birazdan. Gelecek o şimdi sürpriz. Oğlum seni seviyoruz. Tüm koğuşuna selamlar olsun. Sen de kendine çok iyi bak. Allah'ın izniyle pazartesi oğlum yanındayız. Ziyaretine geleceğiz. Uzun uzun konuşuruz babam benim. Tamam oğlum. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar. Sizi seviyoruz. Allah kurtarsın.
2: Evet, aslan parçası.
3: Abine, öncelikle selamun aleyküm. Ben Baran Eleftos. Şarkılarda yatan aslan abim Armağan Eleftos. Abi seni çok seviyorum. İnşallah sen de çıkacaksın.
1: Evet, geç geç hele.
3: İnşallah sen de çıkacaksın. Seni dışarıda bekliyorum. Vallahi çok özledim seni. Senin dayın da burada, Umut Eleftos. Onun da sana çok çok selam var. Bir de amcam var burada, Ferhat Eleftos. Onların da sana çok çok selam var. Bir de Mahmut amcam, Menemen'de yatan Mahmut amcam, amca ellerinden öpüyorum. Seni de çok özledim. İnşallah ilk zamanda sen de çıkacaksın. Sile seni de özledim Sile. İnşallah sen de çıksan Süleyman Arslan. Seni de çok seviyorum. Son bir söz söyleyeceğim. Kurşun kadar hızlıdır yaşamak ama zordur o kurşun havada kalmak. Bende öyle bir yürek var ki ne bu cezalar yıldıracak, ne de candan çok sevdiğim aslan abim Armağan Eleftos unutacak.
1: Helal sana baba. Kral bu kadar.
0: Taşkınım, ayağına yüreğine sağlık kardeşim benim. Sağ olasın, Allah razı olsun. Hemen birkaç mesaj okuyayım, ondan sonra. Tamam, buyur kardeşim benim.
4: Öncelikle selamun aleyküm. tüm mahkumlara Allah kurtarsın. Allah sizi özgürlüğünüze kavuştursun inşallah. Başta amca, amcaoğlu Armağan Eleftos. İnşallah tez zamanda seni de bekliyoruz kral. Hemen hemen de yatan Mahmut abimiz, Direc Mahmut abimiz, Mahmut Arslan. Abi en kısa zamanda sen de bekleniyorsun. Kardeşim, can dostum Süleyman Arslan, Azat Arslan ve Samocan. Seni bekliyorum kurban. Dört gözle. Seviliyorsunuz. Allah kurtarsın. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle.
5: Cümleten selamun aleyküm. Ben Umut Eleftos. Öncelikle yeğenim Armağan Eleftos, sana buradan bin selam olsun. Gözlerinden öperim. Allah en kısa zamanda seni de kavuşturacak bize. Senden sonra amcam Direc Mahmut, Mahmut Arslan ellerinden öperim. Aslan Yegenim, Samocan, Süleyman, Azat Arslan. Hepinize buradan bakki selam olsun. Geceniz güzel olsun. Cümleten Allah kurtarsın.
6: Ayaklarınıza sağlık.
0: Hemen bir iki mesaj, sonra bir iki şarkı kardeşlerime yolcu edeceğim. Ondan sonra son mesajları toparlayıp bu haftada, bugün de müsaade isteyeceğiz kardeşlerim. Ben hemen A13'ten Ege, Aliada, Emoş dayıma, Mutlu dayıma, Çakır abime, tüm dostlarıma sevgiler, saygılar gönderiyorum. Murat abi, T2, B2 koş, Nathan, sevdiğim adam Okan Alır Satar'a seslenmek istiyorum. Sevgilim, seni çok özledim. Senden haber bekliyorum. Mektubum eline geçti mi bilmiyorum. Ercan abi, her gün soruyorum seni. Haber yok diyorum. Mektubunu bekliyorum. Aşkım, seni çok seviyorum. Her şeyim. T2 A10'da bulunan esmerim. Bazen sana bakınca şunu düşünüyorum. Biz tesadüfen karşılaşmış olamayız. Çünkü o gün yaşanan en küçük şey bile farklı olsaydı belki hiç tanışmayacaktık, ama hayat onca ihtimalin içinden beni sana getirdi ve nedense içimde bir his var. Sanki birbirimizi bulmadan önce bile birbirimize doğru yürüyorduk. Benim ruhumu esir alan adam. İyi geceler, avuç içinden öpüyorum. Şükran kadın, kapalıda yatmakta olan değerli arkadaşım Pınar Cuhalı, değerli yengem, değerli yeğenim Kardelen Aktaş ve Serdal Aykur, çok özlendiniz, dört gözle bekleniliyorsunuz, acil tarafından çabuk olun biraz. Sıradaki şarkımız tüm kadar mahkumlarına gelsin. Metin Ay, öpüldünüz, kendinize iyi bakın. Tübir B9 koşuna atan aslan oğlum Alperen Kiriş, abisi Aydın Özbay kardeşime tüm Tübir B9 koşuna saygı ve sevgilerimle. Allah kurtarsın kardeşlerim. Ahmet Kaya'dan Kara Yazı. Murat abi, T2 B2'de yatan sevgilim Okan Alır Satar radyo başına. Çok güzel sevdim seni, sevdiğim öyle yarım yamalak değil. İçimde hiç boşluk bırakmadan her şeyime karışacak kadar, bir mesajında mutlu olup bir susuşunda içime kapanacak kadar, yanımdayken dünyayı unutup gidince herkese yabancılaşacak kadar, ben seni geçerken uğrayanlardan biri gibi değil, kalınacak yerim misin gibi sevdim. İyi ki varsın, iyi ki benimle kaldın. Şakran Kapalı Cezaevi, C17 koğuşuna yatan aslan kuzenim Metin Yoldaş Erbaş'a sevgilerimi iletiyorum. Yolun açık, ömrün uzun, özgürlüğün yakın olsun kardeşim. Seni çok seviyoruz. Bütün kadar mahkumlarına sıradaki şarkı armağan olsun. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi, T4 A2 koğuşuna yatan aslan kuzenim Enes Yağız Uğur'a sevgilerimi iletiyorum. Yolun açık, ömrün uzun, özgürlüğün yakın olsun kardeşim. Seni çok seviyoruz. Bütün kadar mahkumlarına sıradaki şarkı armağan olsun. C17 koğuşuna yatmakta olan Metin Yoldaş Erbaş'a, seni her şeyden çok seviyorum. Hayatımın anlamı, her zorlukları atlatacağız. Bu zor günlerimiz de bitecek. En kısa zamanda yan yana olacağımız günler gelecek. Annen, baban, ablanı da çok selam var. Sizdeyim, sen yoksun sadece. Ama olsun, her şey geçecek. Biz senin hep yanındayız sevgilim. Güneş Ayta. Şakran T3 C13 koğuşuna yatan abim Serkan Özgündüz için Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül çalarsanız sevinirim. Arzu Kabaca, canım kızım ben inanıyorum, sen de inan ki çıkacaksın. İnancını kaybetmesini bekleyen çok güzel bir kızın var, sana bir şarkı gönderiyor. Söz verdim. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi C3'te olan kızım için seni çok seven annen var, bunu unutma. Kadın Kapalı B10'da yatmakta olan tüm kadar mahkum arkadaşlarıma, ablalarıma sevgilerimi yolluyorum. Sizleri unutmadık. Hepinizi çok özledim. Rabbim tez zamanda sevdiklerinize, özgürlüğünüze, ailelerinize kavuştursun. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Güneş Aytar. T1B14. Fuat'ım şunu unutma. Ev her zaman dört duvar, ne çatısı olan bir yer değildir. Bazı evlerin iki güzel gözü ve muazzam bir gülüşü vardır. Şakran Kapalı'da yatan Mertcan Karayüz, sevdiğim hasret sevginin en güzel sınavıdır. Kavuşmayı beklerken geçirilen her an özlem kalpte daha da büyür. Allah'a emanet ol, Mertcan Karayüz. Şakran T4 B2'de yatan eşim Gökhan Kilaş, aşk adamım seni çok özledim. Aramız

0: olsa kilometreler, kapılar, duvarlar olabilir ama kalplerimiz arasına hiçbir şey giremez. Seni beklediğimi unutma. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı sana yolluyorum. Gökhan'ım şu an dinliyorum. Seni düşünüyorum. Seni çok seviyorum. Gökhan'ım seni seven karın Deniz Kilaş. Kalbimin en güzel yerindesin kocam. Öncelikle eşim Gökhan'a, sonra tüm kader mahkum arkadaşlarına da selam olsun. Allah sizleri de ailelerinize kavuştursun. Gökhan'ımı da eşimi de bana yarım gelen bir mesajınız. Murat amca, aslan babam, mert kahraman, biz iyiyiz, evdeyiz can babam. Allah'ın selamı bereketi üzerine olsun, her karanlığın aydınlığı vardır, sabır kılıcın olsun babam. Murat abi, T4C8 koğuşundan Şahin Şirin oğlu radyo başına. Bu kadar mesaj yani, bu kadar kısa gelmiş. Ben Menemen'in damı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm bizi sakın merak etme, biziz cano. Memo geldi, haberin olsun, aklım burada kalmasın. Gecen güzel olsun. Hatunum Ezel ablama, Damla kardeşime selam olsun. Müslüm Gürses'ten Gülom şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim, iki güzel şarkı kardeşlerimi yolcu edeceğim. Sonrasında son mesajları toparlayıp bugünlük ve bu haftalık Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızı sonlandıracağız inşallah. İki güzel şarkı sonrası.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara

son mesajlarımızı da paylaşalım. Ondan sonra müsaade isteyelim. Murat abi, ben Karşıyaka'dan Gözde Işlı oğlu. T4C8 koşuna atan canım oğlum Şahin Şirin oğlu. Kuzum, annem nasılsın, iyi misin? Seni çok seviyorum, az kaldı annem. Kuzum, kurtulacaksın inşallah. Dua ediyorum senin için. Annem, hep aklımdasın kuzum benim. Seni Allah'a emanet ediyorum. Koğuş arkadaşlarına selamlar. Rabbim hepinizi özgürlük kapılarını açsın inşallah. Murat abi, T4C8 koğuşundan Şahin Şirin oğlu için Ahmet Kaya'dan Beni Bul Anne şarkısını önce canım oğlum için gelsin, sonra koğuşuna gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun ablam. Murat abi merhaba, ben Çimendere'den olabilir mi? Müslüm Tarin. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran kadın kapalıda yatan Melisa Davut arkadaşım, bugünlerde elbet geçecek, dualarım dasın, bekleniliyorsun. Allah'a emanet olan ver. Yılmaz'dan Mapusan'ın şarkısı Armağan olsun. Murat abi, ben Karşıyaka'dan Gözde İşli oğlu Şakran, T4C8 koğuşuna yatan Şahin Şirin oğlu. Canım oğlum, seni çok seviyorum. Beklenen ve özlenensin. Bu hafta gelecek anneciğim. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teviş B9 koğuşundan tahliye olan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli abilerim, Şeytan Serdal, Balıkçı Özgün, Boksör Asil diyelim. Başta olmak üzere Can kardeşim, Fevzi Can Karadeniz, Berşan Polat, Eren Aras, Bornavalı Umut abim, Uğur Kocacık, Muhammed Şekerci kardeşlerime bin selam olsun. Her zaman gönlümüzdesin, sizi seviyorum. Bekliyorum aslanlarım, sizleri seven Bergamalı Batu. Selam Murat, ben B7'den tahliye olan Melike Baran, sağ olasın Melike'ciğim. Buradan koğuş arkadaşım Halime Keleş radyo başına. Canım arkadaşım, dün mahkemen atması hepimizi çok üzdü ama senin beklediğin bir şeydi, az kaldı arkadaşım. 2 ay sonra da seni almaya geleceğiz. Rabbim kapılarını açsın. Seni iyi gördüm dün. Hakkında hayırlısı buymuş. Rabbim sonunu güzel eylesin. B7 koğuşu, sizi çok seviyorum. Murat'cığım, sıradaki şarkı B7'ye armağan olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Evet, son mesajlarımızı paylaşalım. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüs, sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna yatan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Seni çok özledim sevgilim. Seni çok seviyorum. Umarım iyisindir sevgilim. Ben çok iyiyim. Sadece sana olan özlemim arttı sevgilim. İyi ki varsın. Sen benim her şeyimsin. Kendine çok dikkat et. En yakın zamanda kavuşacağız sevgilim. Ahmet Kaya, Sazaniye Gelmedin şarkısı armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Hemen sırada güzel bir Baba Müslüm'ün şarkısı vardı. Neydi o şarkımız? Neydi? İster misin ulaşalım o yıldızlara? Geleceği koy aklına, kal benimle. Bırak yalnızlığı yalnızlıklara. Yüreğini al yanına, kal benimle. Bırak yalnızlığı yalnızlıklara, yüreğini al yanına, kal benimle.

yollara bırak yaşanmış ne varsa geçen yıllara. Aradığın deli aşkı bul benimle. Boş

Nice yollara bırak yaşanmış ne varsa geçen yıllara aradığım deli aşkı bu benimle göremezsin duyamazsın ben gibi çılgın en deli sevdanın gözü kör benimle karanlığın kuytu köşelerinde yüreğini al yanıma kal benimle karanlığın kuytu köşelerinde yüreğini al yanına kal benimle boş ver.

yollara. Bırak yaşanmış ne varsa geçen yıllara. Aradığın deli aşkı bu benimle. Boş ver yıllara.

0: yollara. Bırak yaşanmış ne varsa geçen yıllara. Aradığın deli aşkı bul benimle. Melike sözümüz vardı, onunla kapattık borcumuzu. Bugünlük bu kadar, bu haftalık da bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk, iyilik, güzellik diliyorum. Vaktim tüm güzelliği sizlerle, sevdikleriniz olsun inşallah. Bu kardeşinize de dua etmeyi unutmayın. Ölmez de sağ kalırsam Allah'ın izniyle pazartesi aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Huzur içerisinde, gönlünüzce, kazasız belasız güzel bir hafta sonu. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Rabbim rahatlık versin.
1: Guru Şahan Demir ve Emirhan Akdeniz tüm mahkumlara hayırlı geceler diler.

0: Murat da gönülden gönüle başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydı bu seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Atakara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kalbimi senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

Lan kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum.

yatıyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Hey, Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.
1: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
2: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Hayat çok garip.
1: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
2: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

Gökteki tek yıldız sen değilsin. Söner güneş karanlıkta kalırsın. Ay bakmaz yüzüne, şavkı vurmaz gözüne. Her şey döner tersine, dünya durdu sanırsın. Anahtarı kaybolmuş, menteşesi çıkmışsa bu sevdanın. Varsın sensizlik, bir nehir gibi tersine aksın. Beni kaybolmuş.

Murat Akara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Mustafa Kara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah Allah.

Mustafa Kara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.